Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
1: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.

0: nasira.
1: Kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

0: كُم وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.
1: Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.

0: yine.
1: Yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

0: emru.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
2: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ

Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا.
0: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: وَمَنْ

0: rahima.
1: Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: bine.
1: Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Ve

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Ey Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

0: mevkuta.
1: Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

0: İme.
1: Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey Muhammed, şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّح۪يمًا
0: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: mi?
1: Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez.
0: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ

0: O
1: Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

0: ile.
1: İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.

0: فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Her kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Onun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti: andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
1: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura.
0: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
1: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
0: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: ile.
1: Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır.
0: وَيَسْتَوِي

0: مَا بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَل۪يمًا.
1: Ey Muhammed! Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.

0: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.
0: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

0: Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve o hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ

0: فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَن۪يًّا حَم۪يدًا
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.

0: Ey insanlar! Eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
1: Men kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya vel ahireh ve kana Allahu semi'an basira.
0: Kim dünya nimetini isterse dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür. Ya

Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinizin aleyhine bile olsa

Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
1: Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elime.
0: Ey Muhammed, sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere, müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın.

0: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?
1: İnnel münafikîne fiddarkil esfeli minen nâri ve len tecide lehum nasîrâ.
0: Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın.
1: İllellezîne tâbû ve aslehû ve

ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir.

0: Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam. Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
5: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye, Türkiye'nin en kaliteli alışkanlığına, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Günlerden cuma, cumanızı tebrik ederek başlayalım yayınımıza. 28 Ağustos 2026 sabahında ya da hicri takvimle 15 Rebiülevvel 1448'de canım ülkemin saati 7.03 hatta 4 dakika geçiyor ve biz yepyeni bir güne evvelallah birlikte başlıyoruz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Muhabbetle hayırlı bir gün temenni ediyorum. Yağmurlu bir İstanbul sabahı. Yani sabahın erken saatlerinde günün henüz ağarmadan yağmurun ben buradayım dediği ve gün içinde de muhtemelen şiddetlenerek ara ara kendisini göstereceği bir İstanbul sabahından sesleniyoruz size. Özellikle trafikte olan dostlarımızın dikkatine diyelim. Lütfen kurallara, işaretlere, işaretçilere dikkat edelim. Limitlere de dikkat edelim. Malumunuz yağmurlu havada araçların seyri bambaşka oluyor. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var size. Onu iletmeden de ilerlemiyoruz her sabah olduğu gibi. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden? Onu da seve seve okuyacağız. Belki sizden. Bugün gelecek ilk mesaj belki de sizden. Ama lütfen adınızı yazmayı unutmayın. Nereden dinliyorsunuz bizi onu da yazın lütfen. Ardından da görüşünüz, kanaatiniz, tecrübeniz, ufkunuz. Evelallah sanatın, kültürün, ahlakın, bu ülkenin değerlerinin içerisindeki tüm yorum ve değerlendirmelere açığız. Evelallah açığız. Ama onun öncesinde de biz duamızı edelim, sonra işimize bakalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfuyla sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenleri de boynu bükük bırakma. Sen merhametlisin, sen affedicisin, sen merhametlerinde en merhametlisisin, sen vaadinden dönmezsin. Allah'ım biliriz ki sen bize bir kapı açarsan eğer o kapıyı kimse kapatamaz. Bize hakkımızda hayırlı olacak kapılar aç. Hayalini kurduğumuz şeyleri ömrümüze yaz, nasip et. Ummadığımız yerlerden güzel haberler alabilmeye lütfet bize. Geleceğimizi beklentilerimizden, hayal ettiklerimizden, planlarımızdan çok daha güzel eyle. Allah'ım bize afiyet ver. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Beklemediğimiz yerlerden helal kazançlar nasip eyle. Yollarımızı aç, her türlü kazadan, beladan, kötü işlerden, kötü insanlardan ve afetlerden, doğal ya da yapay her birinden bizi muhafaza et. Ve ne olur ya Rabbi, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde bizi senin askerin olmak şerefinle şereflendir dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
6: 7 gün 7 sabah.
4: Basından başlıklar.
5: Peki, Türkiye gazetesiyle turumuza başlıyoruz. Sportif futbol severler bilir, adetimizdendir efendim bizim bu başlangıçlarımız. Trabzonspor yenildi, maalesef 4-0 kaybetti. Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde artık devam edecek. Sonra Fatih Tekke istifa ediyorum dedi. Öyle, Fatih Tekke kendime bu cezayı verebilmek hakkım olsun diye bir cümle kurdu. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun dedi Fatih Hoca ama kabul edilmedi. İstifası Bordo Mavili yönetim tarafından kabul edilmedi. Trabzon'da fırtına koptu ve gelişme Fatih Hoca'nın devam edeceği yönünde. Yine de başarılar diliyoruz Konferans Ligi'nde Bordo Mavili takıma. Sonra yenilgiyle turu geçen taraf Beşiktaş Avrupa'da ilk maçta Zalgiris'i 3-0 yendi Karakartal. Deplasmanda 1-0 kaybetse de bir yıllık aranın ardından Avrupa Ligi'ne döndü. Kurallar bugün çekilecek. Kurallar deyince Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın rakipleri de belli. Dişli rakipler var. Fenerbahçe ile başlayalım. Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve Lansk Linz takımları Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, sevgili dinleyiciler, daha doğrusu rakipleri. Galatasaray ise Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Yunan takımı AEK ile mücadele edecek. Şimdiden başarılar diliyoruz. Diğer haberler yok mu? Var. Olmaz mı? Borçlu esnafa nefes. Kredi imkanı. Vergi ve SGK borcu olduğu için kredi kullanamayan esnaf ve sanatkara finansman yolu açıldı. Bu kişiler öncelikle verilecek kredinin %25'iyle borçlarını kapatacak. Tahsilat tutarı yıllık 300 bin lirayı aşmayacak. Kredi kullanımı 2027 yılı sonuna kadar da yapılabilecek. Okul çantası en az 2500'e doluyor. Haftalardır bu haberi yapıyor basındaki arkadaşlarımız, yazılı basındaki arkadaşlarımız. Ama şu bir gerçek, fiyatlar cep yakacak. Okulun seviyesi, yani düzeyi, hangi tip bir okul olduğu da bu maliyetleri değiştirir. Nerede olduğu da bu maliyetleri değiştirir. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı bu yıl okul çantasının dolum maliyetinin ortalama 2500 liradan başladığını ya da o civarda olduğunu söylüyor. VIP listeye daire kıyağı itiraf edildi. Ekrem İmamoğlu'nun işi gittikçe zorlaşıyor. Kiptaş'ın 250 dairesinin satışına yapan sanık o gün Soytekin, 100 dairenin VIP listeye peşkeş çekildiğini itiraf etti. Yani belediye ile iş tutan Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle ilerleyen VIP, very important person'lara, çok önemli kişilere peşkeş çekildiğini, Kiptaş'ın ürettiği evlerin onlara verildiğini itiraf etti. O gün Soytekin en az 250 dairenin satışını yaptığını da söylüyor. Daha neler neler söylüyor. Dedim ya, her geçen gün zincirin bir halkası afişi oluyor, deşifre oluyor ve Ekrem İmamoğlu için umut gittikçe azalıyor. Adli tıp niye gizledi? Videoyu vermemek için direnmişler. Deniz Olgun'un otopsisinde çekilen video ve fotoğraflar için 3 defa yok diyen adli tıp 10 gün önce görüntüleri arşivden çıkarttı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümü için olağan denilmişti. Otopsi raporunda imzası bulunan doktorlardan Yusuf İslam Duman'ın FETÖ'den ihraç edildiğini öğrenen ailesi 2024'te Beykoz Başsavcılığına gitti, suç duyurusunda bulundu. Beykoz yetkilisizlik kararı verirken aile Ocak ayında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gitti bu kez. Başsavcılık Adli Tıp Kurumu'na Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında bir yazı gönderdi. Otopside çekilen video ve fotoğrafları talep etti. Kurum her seferinde yok dedi. Aile faili meçhul dairesine gitti. ATK görüntüleri arşivden çıkarıldı. Kabir açıldı, boğulma şüphesi deşifre oldu. Kayıtların neden sümenaltı edildiği halen araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin konuştu. Kesinlikle dini yapılanmaya dair bir operasyon değil bu dedi. Adalet Bakanı Gürlek, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan araçla alakalı olaraksa aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Nahim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını üzerine basa basa kaydetti.
7: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz. Burada özellikle din kisvesi altında vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak örgütün bir yapılanması var. Tabii Alihan Kuriş biliyorsunuz 1982 doğumlu. Çok genç yaşta örgütün lideri olarak ele geçiyor. Özellikle burada tabii 2016 yılında bir şüpheli ölüm var. Onunla ilgili de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız Ahmet Arif hakkında vefat eden Ahmet Arif Deniz Olgun hakkında bir soruşturma başlattı. Yani Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünden sonra normalde silsileye aykırı bir şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor ve Alihan Kuriş başa geçtikten sonra da özellikle örgütün bir ana kademesinde bir değişiklik oluyor. Bu şekilde bir suç örgütü var. Burada kara para aklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Biliyorsunuz diğer kardeşi uzun bir süre takipten sonra yakalandı.
8: Evet.
7: Özellikle Marmaris Bozburun'dan bir tekneyle yurt dışına çıkma faaliyetinde bulunduğu sırada yakalandı. Tabii burada maalesef bir çakarlı araba mevzu var. Bir çakarlı arabayı kullandığını gördüğümüzde takip aldık ama tabii o çakarda arabada maalesef eski bir bakanımızın çıktı. Burada tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını okudum. Özellikle ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Yani Bakan Bey böyle. Yani o söylediği kiralama şirketi değil. Burada Bakan Bey'in söyledikleri tutmuyor birbirini. Yani özellikle kiralama şirketi yok.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek çok hızlı ilerliyor, çok da kararlı ilerliyor fark ettiğiniz üzere. Hürriyete bakalım şimdi. Türkiye Gazetesi'nden gelelim Hürriyete. Himalaya Nepal'i fena yuttu. Himalayalardan kopan buzul Nepal'de benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi insanları, binaları, araçları tam anlamıyla yuttu. En az 392 kişi öldü, 1400'den fazla da kayıp olduğu ifade ediliyor. Buzul koptu, göl patladı. Sonra da olanlar oldu. İzleyenler şok oldu sevgili dinleyiciler. Resmi rakamlar bunlar. En az 392 kişinin hayatını kaybettiği yönünde. Her türlü doğal ya da yapay afetten, felaketten de sığınma duamızın niyetlerinden biri de budur. Her an ne olabileceği, her saniye neyin gerçekleşebileceği muhtemel bile değil, aklımıza bile gelemiyor. Şu küçücük aklımıza bile gelemiyor. Türkiye, SDG'nin fesinden memnun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de SDG'nin kendini feshetmesini memnuniyetle karşıladı, dedi. Yılmaz, fesin Ankara'nın terörsüz Türkiye, terörsüz bölge bakışıyla paralel olduğunu da kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'de tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendiğiyle de vurgu yapıldı. Bir de Kemal Bey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 kişinin disipline sevk edilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın butlan kararı öncesinde yol temizliği ve baskın kurultay hazırlığı olarak yorumlanıyor. Kulislere göre butlan davacılarından 3'ü temyiz başvurularını çekti. Sadece Lütfü Savaş'ın başvurusu kaldı. O da geri çekilir ve Yargıtay yapabileceğim bir şey yok mealinde bir karar alırsa kurultaya engel kalmaz. Yeni partiye geçenler, disipline verilenler, davalara konu olan illerin delegeleri oy kullanamayacakları için Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sevgili dinleyiciler, Kemal Bey'in de bu yolda çok kararlı olduğu anlaşılıyor. Yeni Şafak'ta neler var? Üsküdar'da esnaf ziyareti yapan Başkan Erdoğan'ı görüyoruz. İş yerinde çocuklara da hediye, oyuncaklar dağıtmış, harçlık da vermiş. İş yerinden çıkışında Başkan Erdoğan davet üzerine yakındaki bir kebapçıya girdi, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. 45 dakika süren ziyaretin ardından yolun karşısındaki vatandaşları selamlamayı da ihmal etmedi. Güzel haber şüphesiz bu. Halkın içine ne kadar çok dahil olunursa halkın meramını, sesini o kadar çok anlamak ve dinlemek mümkün olur. Pekala şikayetini, sitemini, beklentisini, ricasını aynı şekilde algılamak mümkün olur. Sayın Başkan nezdinde de bu olabilir. Onun görevlendireceği isimler kanalıyla da pekala olabilir. Zaten Sayın Başkan da bunu gayet iyi bilir. Bosna kasabı öldü. Ratko Mladić, hani şu Türklerden öcümüzü aldık diyen katil var ya, kasap Mladić, Sırp komutan, öldü. Srebrenica'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımın baş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladić öldü. 84 yaşındaki Mladić, insanlığa karşı suçları nedeniyle müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde yaşamını yitirdi. Ajanslar böyle duyuruyor gelişmeyi, 84 yaşındaki katil Mladić'in öldüğünü. Normal şartlar altında yaptıklarının karşılığı, yaptıklarının aynısı olmalı idi. 84 yaşına kadar yaşadı ve cezaevinde yargılandıktan sonra gelen bilgiye göre hayatını kaybetmiş. Ateşi bol olsun. Allah'tan ilahi adalet diye bir gerçek var. Sabah gazetesinde neler var? Aşırı sıcaklara hafta sonu molası, İstanbul ve çevresi bu sabah yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Sıcaklık 4-6 derece düşüyor. Yağmur yarın akşam saatlerine kadar kentte etkili olacak. İstanbullular serin bir hafta sonu geçirecek ama sadece İstanbullular değil. Eğer kamera görüntüleri bizi teyit ediyorsa, doğruluyorsa kentte şu anda yağış bulutu pek gözükmüyor. Bu dakika itibariyle gün ağardı ve güneş de kendisini yavaş yavaş gösterdi. Nemle birleşerek sıcaklığın yine 20'li derecelerin üzerinde olduğunu da söylemek lazım kentte. Ama İstanbul'un havasına da malum pek güvenilmez. Her an değişebilir. Tedbirli olun, dikkatli olun. Şemsiyeniz olur, yağmurluğunuz olur. Uygun kıyafetlerinizle yanınızda lütfen bulundurun efendim. Peki. Amerika Birleşik Devletleri kuşatmayı kırdı, sıra Türkiye'ye geldi. Facebook'tur, Instagram'dır, hepsinin sahibi biliyorsunuz Meta. Bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini Amerika'da sınırlamak zorunda kaldı. Mesela ulusal güvenlik meselesi. 18 yaşından küçükler günde 2 saat kullanacaklar o alemi. Okul saatlerinde bildirim gönderilmeyecek. 24 ile 6 saatler arasında kullanım otomatik olarak yasaklanacak. Zararlı içerikler kolaylıkla bildirilecek. Beğeni sayıları tamamen gizlenecek. Görüntü değişikliğine imkan veren filtrelerin de yasaklanacağı ifade ediliyor. Ulusal güvenlik sorunu olan platformlara yönelik sert yaptırımlar ve düzenlemelerin artık Türkiye'de de uygulanması bekleniyor ama kamuoyunun da bu konuda bir bilince, pekala bir baskı gücüne, potansiyeline ve yetkililerin de bu konuda ilgisine mazhar olunca bu ancak olabiliyor. Yasama organının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu yönde gayretine paralel oluyor gelişme. Siyonist suçluların tek sığınağı Holokost. Yahudilerin Holokost sömürüsü ve yüzsüzlüğü hala sürüyor, utanmadan sürüyor. Yahudi doktor Craig Spiegel mahkemede bu suça yönelmemin sebebi Holokost'tur. Çünkü ailemi Holokost'ta kaybettim dedi. Hakim bu saçma bahaneye inanmayıp 20 yıl hapis cezası verdi. İşledikleri suçlardan kurtulmak için ben Holokost kurbanıyım diyerek vicdan sömürüsü yapanlara Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yenisi daha eklendi. İlaç reçetesi yazma karşılığında hastalarıyla birlikte olan Siyonist Yahudi doktor Craig Spiegel'in açıklamasını duydunuz. Holokost'tan dolayı ben böyleyim diyor. Siz Holokost'tan dolayı değil, İçinizdeki canilikten dolayı zalimsiniz, zulmün tam da sahibisiniz. Holokost sizi artık kurtaramaz, o başka sayfada kaldı. Geçmiş defterlerde kaldı, o defter kapandı. Şimdi soykırımın eşittir olarak anılacak bir millet ya da inanç grubusunuz. Milliyet gazetesinde neler var? Rodos'ta üste asker tepkisi. Milli Savunma Bakanlığı Rodos'ta İHA üssü kurmaması konusunda Atina'ya uyarılarda bulundu. Bakanlık açıklamasında Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın adanın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğinin açık olduğuna işaret ediliyor. İyi komşuluğu hedefleyen adam, zaten silahsızlanma şartı bulunan adaya İHA SİHA üssü diker mi, organize eder mi, üretir mi, iban eder mi? Zaten öyle bir niyet yok da ama tepki, resmi bir tepki ve olması gereken şey. Meta'nın kararı Milliyet'te de ilk sayfada yerini almış. Barcelona Futbol Akademisi'nin Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampına ilişkin bilgiler kulübün resmi internet sitesiyle etkinlik haritasından çıkarıldı. Yani İspanyollara geri adım attırdılar. Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı Elam, kampın iptal edildiğini savundu, hedefimize ulaştık dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise bunu başarı diye kutlamak izolasyonun itirafıdır diyor. İspanyollar maalesef baskılara, Siyonist baskılara daha fazla dayanamadı. Kulüp bazında en azından ve Kuzey Kıbrıs programını listeden kaldırdı. Orada olmayacaklar. Nerede olacaklar belli değil. O kamp nerede olacak belli değil ama Rum kesiminde yapıyoruz derlerse de hiç şaşırmayın. İlk mesai parti meclisi toplantısı, yeni parti 31 Ağustos'ta genel merkezine kavuşuyor. Partili kurmaylar, personel pazar günü genel merkeze gelmiş olacak ve Genel Başkan Özgür Özel'in genel merkezdeki ilk mesaisi pazartesi günü parti meclisi toplantısıyla başlayacak. Özgür Özel parti meclisi toplantısı öncesinde basına bir açık konuşma da yapacak. Pek tabii ki biz de gayet net şekliyle Özgür Bey'i takip edeceğiz, dinleyeceğiz. Peki, İYİ Parti'nin genel başkanını biliyorsunuz, Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu biliyorsunuz. Sayın Akşener'in bıraktığı yerden devralıp partiyi ilerletmek gibi bir niyeti olmakla beraber ondan çok uzakta bir yerde duruyor İYİ Parti'nin genel başkanı. Orta Doğu'daki savaş diyor, bizim savaşımız değildir. Ne Amerika ne İsrail için İran'a karşı cephe almamalıyız, ne de İran için kendi refah ve güvenliğimizi riske atmamalıyız diyor.
8: Orta Doğu'daki savaş bizim savaşımız değildir. Ne Amerika Birleşik Devletleri ve ne İsrail için İran'a karşı cephe almamalıyız. Ne de İran için kendi refah ve güvenliğimizi riske atmamalıyız. Açılım derken savaş riskiyle yüz yüze mi geldik? Bir beladan başka bir belaya doğru sürükleniyoruz. Türkiye bu krizden şark kurnazlığıyla içeride iktidar devşiren kadrolarla değil, Cumhuriyete ve Türk Milli Devleti'ne bağlı kalarak çıkabilir. Bunun için devşirmelik değil, devlet adamlığı gerekir.
5: Orada durmayalım, burada durmayalım, etliye karışmayalım, sütlüye karışmayalım ama burada tatlı bir hayata devam edelim niyetiyle meselelere yaklaşıldığında hayatın tatlısı bırakın ortasını bile arar hale gelebilir insan ya da devletler. Yeni Akit gazetesinde neler var? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adalet değil fitne peşinde deniyor. Mahkemenin terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala ile ilgili kararı adalet değil de fitne peşinde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor diyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunu Seven. Bizim itirazımız çifte standarda. Türkiye söz konusu olduğunda ortaya çıkan ölçüsüz yaklaşımda. Türkiye kendi mahkemelerini, millet iradesini korumak zorundadır. Hukuk dersi vermeye çalışanlar önce kendi kararlarındaki tutarlılığı ve adalet terazisinin hassasiyetini sorgulamalı diyor Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven. İşittiniz efendim sizde. Peki. Ekrem tahliye rüyası görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını siyasi kariyeri uğruna talan eden 142 eylemden 2352 yıla kadar hapsi istenen, efendim? 142 eylemden dosyadan 2352 yıla kadar hapsi istenen yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun 3 Eylül'de mahkemeye tahliye talebi sunacağı öğrenilirken hukukçular Ekrem İmamoğlu'nun boş hayallere kapıldığını dillendiriyor sevgili dinleyiciler. Paraların özellikle 3 isme gittiğini söylüyor İmamoğlu suç örgütü duruşmasında konuşan Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım. Rüşvet paralarının 3 isme gittiğini söylüyor. Onlar 1- Fatih Keleş, 2 Murat Ongun ve 3 Kadriye Kasapoğlu. Bu 3 ismin paraların buluştuğu isim olduğu dillendiriliyor. Mansur Başkan elini yükseltiyor. CHP ve Yeni Parti arasındaki kavgada aradan sıyrılarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya odaklanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın "Mansur Bey CHP içinde siyaset yapmak istiyor" sözlerini yalanladı. Mansur Bey'in çıkışı bütün derdi siyasi ikbal şeklinde yorumlanıyor sevgili dinleyiciler. Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne de "Tamam ben sizinleyim" demiyor. Yeni partiye de Özgür Özel'e de "Tamam ben sizinleyim" demiyor. Aradaki gerginlikten ve kaygan ortamdan yararlanarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya odaklanıyor ama Mansur Bey'in en iyi yaptığı şey susmak. Sustuğu zaman kendine göre bir ağırlık kazanıyor şimdi eğriye eğri doğruya doğru. Az konuşunca az risk alınıyor. Ha belediye hizmeti tarafında da az hizmet görülüyor, o da ayrı bir konu. Kuytul rızası olmadan evlenen damadı dövdürmüş. Adana polisince yapılan operasyonda tutuklanan Alparslan Kuytul'un iş adamı Koray Sarısaçlar'ın kaçırılması olayında 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede gizli tanık beyanlarına göre kendisinin rızası olmadan evlenen damadın evine baskın yaptırarak onu dövdürdüğü, darp ettiği öne sürülüyor. Haber Yeni Akit'te var. Bu arada saat 7.26. Birazdan ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini, hangi içerikte olduğunu birlikte öğreneceğiz. 0507-977-0101'den bahsediyorum ki mesajlar ağırlıklı olarak oradan okunuyor tarafımızca. Akşam gazetesinde vahşetin dijital pazarı deniyor. Sosyal medya ayağı kaldıran kaplumbağa ezme videoları maalesef ki münferit değilmiş, öyle tekil bir durum yok. Vahşetin dijital izi, hayvan ezme görüntülerinin Telegram hesaplarında $50 abonelik ücreti karşılığında yayıldığı ortaya çıkıyor sevgili dinleyiciler. Bunu yapanlar insan değiller, onu söyleyeyim. Sadece bu kaplumbağaya değil, kediye, köpeğe, gördüğünüz herhangi bir şeye, karıncaya en basitinden ya da vücudunuzda nemalanmaya çalışan, rızkını kovalayan sivrisineğe bile, hani refleks olarak olanları bir kenara koyarak söylüyorum, herhangi bir canlıya kasten zevk alarak, onun yaşamına eziyet vererek ortadan kaldırma gayreti, çabası, niyeti, vahşeti insan şerefiyle bağdaşan tavır değildir. Zaten hakkını alacak. Hal lisanınca büyük mahkeme kurulduğunda hakkını talep edecek. Şikayetçiyim diyecek, hakkımı istiyorum diyecek. Kaçış yok. Kaçış yok ama bu tarafta da insanlık vicdanının ve hukukun, dünya hukukunun da bunun için bir şeyler yapması gerekiyor. Sadece ülke bazında söylemiyorum, dünya hukuku bazıyla da söylüyorum. Peki, diğer haberler. O ölüm cinayet. Bakan Gürlek yeni delillerle merhum Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık cinayet olduğunu söyleyebiliyoruz. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı diyor Adalet Bakanı. Bakın bu son derece önemlidir. Devletin en resmi yetkili merciinden Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen bir cümle bu. Yeni delillerle diyor Akın Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık cinayet olduğunu söyleyebiliyoruz. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı diye de aktarılıyor. Adil Öksüz'ü biliyorsunuz. 15 Temmuz günü akşamında en son don gömlek yakalandıktan sonra elinde plastik kelepçeyle bir duvarın dibinde oturuyordu. Sonra nasıl olduğu bilinmez, havaalanında elinde valiziyle yurt dışına kaçarkenki görüntüleri Türkiye tarafından izlendi. Kriptolar vasıtasıyla kaçtı ve kaçırıldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fethullahçı terör örgütünün en önemli teröristlerinden biri Adil Öksüz. Ve onun evinde pilotun eşinin parmak izinin çıkmış olması Adalet Bakanı'nca doğrulanıyor ve kamuoyuna bir kez daha bildiriliyor. Daha ne olması lazım acaba? Takvim gazetesi. Orada neler var? Çocuk aynı, kural farklı, çifte standarda büyük tepki var. Kurguladığı algoritmalarla çocukları zehirleyen sosyal medya platformlarına tüm dünyadan tepki yağıyor. Türkiye'de hiçbir kısıtlama yok şu ana kadar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklar için özel kurallar getiriyor Instagram ve Facebook. Türkiye'deki çocuklar için öyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Çünkü bizdekiler onlara göre çocuk değil. Hatta insan değil, tıpkı Siyonist rejimin gördüğü gibi goyim diye görüyor. Tüketim toplumu. Satalım, kullanalım, arşivleyelim ve lüzumu gelince de yok edelim. Aileler çifte standardın kaldırılıp Türkiye'de de dijital teröre bir an önce tedbir alınmasını istiyor. Siyasi kimliklere de burada çok büyük görevler düşüyor. Efendim 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz. Açıklamada Marmaray, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı ve Başkent Rayla İzban'da yolcu ücretinin alınmayacağı hatırlatıldı sevgili dinleyiciler. Sağlık üstü Türkiye, Türkiye sağlıkta dünyanın üstüne dönüştü. Geçen yıl 1.4 milyon turist sağlık hizmeti için Türkiye'ye geldi ve 3 milyar dolar da gelir elde edildi bu sağlık turizmi meselesinden dolayı. Son gazetemiz Milat. Malazgirt'in söyledikleri anlatılıyor. Türklerle Kürtlerin kadim kader birliğini aynı hafızada buluşturan Malazgirt'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Malazgirt'in daha güçlü, görünür bir hafıza mekanına dönüştüğü, o hafızanın tarihten bugüne dünyaya ve Türkiye'ye seslendiği hatırlatılıyor. Keşke o hafıza 7 renk misali ve her siyasi bakışta ve duruşta da kendisini gösterebilseydi. Yani işin siyasetle ne alakası var? Ne alakası var? Yani Malazgirt bu coğrafyanın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, o bakışta, bu inançta, bu inançsızlıktaki herkes için çok önemli kabul edilmeli oysa ki. Çok. Ama öyle görülmüyor. Saat 7.30. İlk mesajı öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'e bakıyoruz her sabah olduğu gibi ve bulduk. Ankara'dan geliyor. Adaşım Mehmet Maşuk Bayram bizi dinliyor. Abi her sabah muhakkak dinliyoruz seni 7 ile 9 arasında diyor. Ve o dilim var ya, bu 120 dakikalık bir dilim. Nasıl geçtiğini anlamıyorum. İnanılmaz süratle geçiyor seninle diyor. Bir şey itiraf edeyim mi Mehmetciğim? Benim için de öyle. Bu 120 dakika yüksek hızlı tren süratiyle ilerliyor ve geride kalıveriyor. Devam edeceğiz. Gitmeyin bir yere.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
10: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Bir reklam.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
15: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: İstanbul'da %38 seviyesinde, %38 seviyesindeki kent trafiğini görüyoruz şimdi ki saat 7.35 oldu. Aralıklarla yağışın etkili olduğu ya da olabileceği tahmin ediliyor İstanbul'da. Erken saatlerde gün ağarmadan gelen yağmur şimdi yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakmış durumda ama meteoroloji yağışın aralıklarla süreceğini söylüyor. Trafikte de bunun doğal olarak etkileri var tabii. %38 seviyesindeki kent trafiğinin özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafiği görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikameti yine yoğun arterler içinde. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tekstil Kent'ten Hastal'a, yine E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar da trafiğin yoğun akıcı şekliyle devam ettiğini söyleyelim. Bir de ek yapalım. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadar da yine trafik aynı, yoğun akıcı. Haberiniz olsun.
15: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Sizleri selamlıyoruz muhabbetle, gönülden selamlıyoruz ve hayırlı cumalar diyerek bu anonsumuzu da böylece başlatmış oluyoruz. Eğer bize ulaşmak isterseniz Radyo 7'nin WhatsApp hattı 0507 977 0101 kadar sosyal medya mecralarını da kullanın. Yok arkadaş biz doğrudan ulaşalım size diyorsanız Instagram'da Mehmet Can Radyo 7 adresi var. Oraya bir tıklayıverin, ekleyiverin. Doğrudan mesajlarınızı bize anında gönderirmenin ve biz de seve seve okuruz büyük bir muhabbetle. Mesela Bayram Bey'in bizi Konya'dan dinlediği gibi 42C0842'de şu anda serviste dinliyor. Hayırlı işler diyelim. Servisteki arkadaşlara da sevgiler gönderelim. Ve aleyküm selam diyelim. Şu boykot işini sanki bayağı bir gevşettik diyor Hüseyin Bey gönderdiği mesajda. Daha dikkat etmemiz gerektiğini de bir kez daha biz söyleyelim bari diyor. Memnuniyetle. İsrail zalimliğinin ve işkenceciliğinin finansmanını bütün dünyadan sağlıyor ve maalesef ülkemizdekilerden de sağlıyor. Aklınıza hangi tip ürün grubu gelirse buna dahil, yani gıdadan teknolojiye kadar her birinden dolayı sorumlusunuz, sorumluyuz. Evimize, iş yerimize, dükkanımıza, aracımıza satın aldıklarımız, ekonomik olduğu gerekçesiyle satın aldıklarımız bizi bu sorumluluktan kurtarmaz. Pekala, eğer bu vebalde payımız olsun istemiyorsak direncimizi ömürü billah devam ettireceğiz ki ayrıca zalimliğinde sürdüğü gerçeğini unutmadan bunu yapacağız. Efendim, Çakır'dan haberiniz var mı? Yo yo, o filmdeki kahramanı söylemiyorum size. Çakır, Roketsan tarafından milli imkanlarla üretilen yeni nesil bir seyir füzesi, adı Çakır, atış testlerini başarıyla tamamladı. Çakır, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı teste karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefi üzerindeki yeni nesil IR arayıcı başlığıyla tam isabetle buldu ve vurdu. Haberde tabii haber dili olmadığı için maşallah denmiyor ama biz habere dair bülten yapmayıp yorum yaptığımız için akabinde söylüyorum ben yani. Maşallah. Nicelerine. Efendim, bu göbeği biz keseceğiz. Minderde biz varız pehlivan olarak. İkinci bir pehlivan yok. Doğal olarak rakiple güreşmek, çift dalmak, sonra onu kündeye getirmek için de güçlü olmak zorundayız. Buna Çakır ve nice çakırlar dahil. Yapacağız. Yapmak zorundayız. Türkiye, yapay zeka alanında ulusal önceliklerinin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak olan ülke. Konuya verilen önemin de göstergesi olan kurul, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında faaliyetlerde bulunacak. İlgili bakanlıklarla bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların katılımıyla çalışacak olan Yapay Zeka Ulusal Kurulu, ulusal öncelikleri ve yıllık uygulama planlarını onaylayacak ve kurumlar arasındaki engelleri, yetki uyuşmazlıklarını çözecek olan bu kurul, büyük ölçekli kamu ve ekosistem yatırımlarını da yönlendirecek. Ulusal Yapay Zeka İlerleme ve Şeffaflık Portalı'nın işletilmesi, yıllık uygulama planlarının hazırlanması, eylemlerin projelendirilmesi, etkin biçimde takip edilmesi için de program ofisleri oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarına ilişkin etik rehberlik ve toplumsal güvence işlevini Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu'nun da üstlenmesi sağlanacak değerli dinleyiciler. Artık mücadele sadece elle tutulur, gözle görülür, dürbünle, radarla fark edilir bir yerde değil. Yani bir acayip alem var, sanal alem dedikleri bir alem ve bütün işler orada sürüyor, orada devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, sosyal medya denen o alemde her paylaşım aslında geride bir iz bırakıyor. Yani bugün belki önemsemiyoruz yayınlanan bir videoyu, yazılan birkaç cümle yorumu ama yıllar sonra o yazdıklarınız, paylaştıklarınız pat diye önünüze gelebilir. Hatta sosyal çevreye kadar birçok alanda, iş hayatınıza kadar karşınıza çıkabilir. Dijital geçmişi acaba ne kadar kontrol edebiliriz ya da edebilir miyiz? Hangi paylaşımlar kalıcı bir riske dönüşebilir? Biz gittik ve uzmanına sorduk.
12: Dijital ayak izini en basit ifadeyle internette attığımız her adımın arkamızda bıraktığı izler olarak tanımlayabiliriz. Bu izler Instagram'da paylaştığımız bir fotoğraf, X'te yazdığımız bir yorum, YouTube'da beğendiğimiz bir video gibi bilerek bıraktığımız aktif verilerden oluşabiliyor. Ayrıca ziyaret ettiğimiz internet siteleri, konum bilgilerimiz, IP adresimiz, arama geçmişimiz, hatta çevrim içi tüm davranışlarımız gibi farkında olmadan bıraktığımız pasif veriler de dijital veriler kapsamında değerlendirilebiliyor. 18-20 yaşında yapılan bir paylaşımın kişi 30 yaşında iş başvurusu yaptığında karşısına çıkması mümkün olabiliyor. Kurumlar ya da işverenler günümüzde adaylar hakkında fikir edinmek amacıyla zaman zaman sosyal medya ve arama motorlarındaki açık kaynakları inceleyebiliyorlar. Yani gençlik döneminde öfkeyle yazılmış bir yorum, yanlış anlaşılabilecek bir şaka ya da uygunsuz bir fotoğraf yıllar sonra kişinin itibarı üzerinde etkili olabiliyor. Devlet başkanlarının, sanatçılarının veya tanınmış kişilerin yıllar önceki fotoğraf ya da videolarının bugün yeniden gündeme gelmesi bunun açık bir göstergesi zaten. Ancak dijital geçmişi tamamen sıfırlamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle en etkili yöntem paylaşmadan önce düşünmek, kişisel bilgileri sınırlı paylaşmak ve zaman içerisinde güvenilir, doğru ve olumlu bir dijital kimlik oluşturmaktır.
16: Ratko Mladic diye bir katil vardı, öldü. Şimdi büyük terazide hesabı verme zamanına doğru ilerliyor. Srebrenica soykırımının baş suçlusuydu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen en büyük katliamların yaşandığı Bosna Savaşı'nın önde gelen katillerindendi. Savaş suçlusuydu. Ratko Mladić öldü. Mladić Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Bosna Hersek'in doğusunda Srebrenica'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımın suçlusu olarak kabul edilmiş ve tam 16 yıl boyunca kaçmıştı. Korunmuştu daha doğrusu. Saklanmıştı tam 16 yıl boyunca. Nasıl arandıysa. Şimdi Mladić denen katili şöyle bir yakından işitin.
13: Ratko Mladić, Bosna Savaşı sırasında on binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde başrol oynadı. Katliamları nedeniyle Bosna kasabı olarak tanındı. Ratko Mladić, 1992-1995 yılları arasında Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerinin komutanlığını yürüttü. 11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenica'yı ele geçirdi. Mladić'in o gün söyledikleri adeta olacakların da habercisiydi. Sırp bayramı arifesinde Srebrenica'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladić, "Nihayet bu topraklarda Türklerden intikam alma zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı. Bosna kasabı savaşın ardından kayıplara karıştı. Yaklaşık 15 yıl saklandı. 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalandı. 16 Mayıs 2012'de soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı. Yargılama süreci 2017'de karara bağlandı. 10 farklı suçtan hüküm giyen Mladić ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
16: Katlettiği Müslüman Boşnaklar için Türklerden öcümüzü aldık cümlesini de kurmuştu bu katil. Şimdi hesap zamanı. Milim şaşmaz, gram şaşmaz. Evet, böyle ölmemesi gerekiyordu. Ben de sizinle beraberim Muhammed Bey, sevgiler gönderelim Mersin'den Muhammed Yasin Bey. Aynı kanaatteyim. Yaptıklarıyla eşdeğer olmalıydı dünyadaki hani terazinin kefeleri birbirine denk gelsin diye. Yaşadıkları ve yaşattıkları manasıyla söylüyorsunuz siz de. Gayet iyi anladım. Aynı duyguda, aynı akıldayım sizinle beraber ve çok teşekkürler. Sivas'tan Enver Bey'e sevgiler gönderelim. O da çok teşekkürler. Konuyla ilgili yorumunu paylaşıyor. Konya'da Hasan Bey bizi dinliyor. Yine Konya'da İbrahim Tunç dostumuz var. Cuma'yı tebrik ediyor. Sağ olsun bilmukabele. Bursa'dayım. Selamlar gönderiyorum. 13.43 zannediyorum bu servis aracının plakası. Hayırlı işler diyelim. Allah kaza bela vermesin diye ekleyelim. Kayseri'de Hacı Mustafa'mız bizi dinlemeye devam ediyor. Kazım İnan'ımıza günaydın diyelim. Valla şunu söyleyeyim. Gönüllerimizden ne geçiyorsa, aklımızda o anda ne varsa haberle ilgili siz onu şak diye söylüyorsunuz. Hislerimize tercüman oluyorsunuz diyor. Aklın yolu bir, öyle diyelim. Şimdi anneler, ablalar, teyzeler, büyük anneler, anneanneler, babaanneler çocuklara bir şey almak istiyorlar, bir hediye almak istiyorlar. Çocukların da talepleri çok tabii, muhtelif. Eski çocuklar gibi de değiller. Özellikle kız çocukları için reyonlara, mağazalara gidiyorlar. Küçücük küçücük elbiseler var. Transparan kıyafetler, üstler var. Minnacık etekler var. İnanılmaz. Yani bir yetişkinin, bir erişkinin tercihen alabileceği özel gece kıyafetlerine yakın konsepte kıyafetler var ve isyan ediyorlar büyükler. Diyorlar ki çocuklarımıza elbise bulamıyoruz. Haklılar. Reyonlarda artık çocuk kıyafeti bulmak imkansız gibi. Crop tişörtler, nedir Allah aşkına onlar? Ultra mini etekler, yırtık kotlar, transparan parçalar, askılı tek omuz bluzlar, kız çocuklarından bahsediyorum. Yaşları 8, 9, 6, 3, böyle elbiseler, büstiyerler, makyaj malzemeleri, topuklu ayakkabılar. Yetişkin tasarımları bunlar ve çocuklar artık çocuk olmaktan çıkıyor böylece. Özenti kölesi haline geliyor çocuklar ve kötü niyetli lobilerinde oyuncağın adri, topuklu ayakkabılar.

0: Benim 4 kızım var. Yaşları henüz küçük. Onlara uygun normal bir kıyafet bulmak çok zor. Artık sıradan bir tişört, dizaltı bir elbise bulmak imkansız hale geldi, diyor. Markaların bu işe özellikle özendirdiği, toplumu sürüklediğine işaret ediliyor. Şeyma Hanım tarafından yorum böyle. Sosyal medyada açık kıyafetlerin özendirilmesi, pek çok markanın bu anlayışı destekleyen ürünler sunması biz ebeveynleri öfkelendiriyor. Ebeveynlerin şikayetleri dikkate alınmalı, diyor. Gelişim Üniversitesi'nden Sultan Çetinkaya ise 10 yıllardır zaten bunun altyapısı oluşturuluyor demiş. Bu dönüşümün arkasında moda dünyasının 10 yıllardır hem kreatif hem de ticari olarak ilmek ilmek ördüğü devasa bir altyapı var. Bizim yeniden çocuk çocuk gibi yaşamalıdır çizgisine dönmemiz gerekiyor, diyor. Şimdi ne oluyor? O yırtık kotlar, crop tişörtler, ultra mini kısa etekler, transparan parçalar, askılı tek omuz bluzlar, büstiyerler, makyaj malzemeleri, topuklu ayakkabılar. Yani bildiğiniz yetişkin tasarımları o çocuklara satılınca ne oluyor çocuklar? Bir kere aileden kopuyor. Aileler çocuklarının yaşına uygun kıyafet seçeneklerine ulaşmakta zorlandıklarını sanal medyada da giderek daha fazla dile getiriyor ve bu durumun yalnızca bir kıyafet tercihi olmaktan çıktığına işaret ediyor. Çocukların mağazalarda gördükleri ürünleri istemesinin içinde, aile içinde çatışmaya neden olduğunu da dillendiriyor. Yani sadece mağaza kısmı değil, pazar kısmında da 3 aşağı 5 yukarı aynı şey. Şimdi size elbiseleri kendiniz lütfen dikin, tasarlayın, üretin diyeceğim ama ooo diyeceksiniz. Yani bu bir bilgi gerektirir, zaman gerektirir, buna emek lazım, nasıl yetişelim, hayat yeterince zor da diyeceksiniz ki haksız da sayılmazsınız. Ama yine de yapabiliyorsanız siz yapın. Bu köleliğin, modern köleliğin esiri olmaktan ve yaşamaktan milyon defa daha eftaldir, daha doğrudur. Çünkü sadece paranızı almakla kalmıyorlar, çocuklarınızı da sizden satın alıyorlar. Kıyafetle ve sosyal medya mesajlarıyla bu başlıyor. Adeta bir beyin yıkamaya doğru gidiyor. Ve sanki tıpkı tansiyon gibi her seferinde bir tık yukarı, bir tık yukarıya doğru sizden talepte bulunuyorlar. Tansiyon zede olduğum için bilirim yani. Pazarda deyince, pazar tezgahlarında sezonun bereketli günleri devam ediyor. Meyve ve sebzede ürün bolluğu var. Sezon geçişi de yavaş yavaş artık pazara yansıyor. Bazı meyveler son kez tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşın gözdesi ise son durumda, son günlerde şeftali.
1: Üzüm 60 lira, 50 lira, armut 70 lira, 100 lira, 80 lira, erik 50 lira, 40 lira. Bu sene bolluk var, bayağı bolluk var. Şeftali 50 lira, 40 lira, 70 lira.
2: Yaz sezonunun sonuna doğru yaklaşırken bazı meyveler de son kez pazarda yerini aldı. Kiraz ve kayısı son kez satışa sunulurken şeftali pazarın gözdesi oldu. Vatandaş en çok hangi meyveyi satın alıyor?
1: Şu an şeftali alıyorlar, üzümü alıyorlar, öbür çeşitleri az az alıyorlar.
3: Şu an demedi 20-25'e satıyoruz. Havuç 25-30 lira kilosu, maydanoz 10 lira, dereotu 10 lira. Kabarcı 25-30 arası, göbek de 25-30 arasında satıyoruz. Ay uygun satıyoruz şu anda.
0: Kız çocuklarının elbiseleriyle alakalı sorunu biz çok yaşıyoruz, diyor Adem Bey, Bursa'dan bizi dillendiriyor. Eşim maalesef AVM'lerde istediğimiz elbiseyi asla bulamıyor. Mağazalarda asla bulamıyor. Dolaşıyor, zaman kaybediyor, yoruluyor hanım ama bulamıyor. Çarşı pazar geziliyor. Ancak temin ediliyordu. Şimdi bulmak da mümkün değil, diye de mesaj gönderiyor. Çok teşekkürler efendim, sağ olunuz. Yani bir gün zil çaldığında herkes için çok geç olabilir. O zil çalmadan önümüzden, elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım. Recep Turgut'a sevgiler gönderelim. 17 bin lira veriyordum ev kiramı. Şimdi 30 bin dedi. En son 24'e 25'e anlaştık ki hala diyor bu kira meselesinde ev sahiplerinin tek taraflı bakış açısı var, diyor. Allah iki tarafında iyisine denk getirsin efendim. Kiracının da iyi niyetlisi var, istismarcısı var. Ev sahibinin de iyi niyetlisi var, istismarcısı var. Bu bir tahterevalli misali. Zaman zaman da birbirimizi idare etmemiz gerekiyor. Anlayışlı davranmamız gerekiyor. Fakat dönüşüm meselesine ayrıca bir parantez açmak lazım. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla beraber İstanbul'da kiralık ev arayışına girdi öğrenciler. Hem %80'e varan fiyat artışlarıyla hem de kentsel dönüşüm tuzağıyla karşı karşıya. İstanbul'da üniversitelilerin en çok tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde kiralık daire bulmak zor. Gerçekten zor. Fiyatlar da el yakıyor. Geçen yıl Beşiktaş'ta 25 bin lira bandında olan 2+1 eski bir dairenin şimdiki kirası 45 bin lira civarında. Geçen yıl eski bina bu arada 2+1 bir bina. Beşiktaş'ta 25 bin liraydı geçen yıl, şimdi 45 bin lira. Merkezi konumları ve talebin fazla olması nedeniyle eski

0: Binalarda bile 45 bin liradan kapı açan kiralar, evin konumu, durumu, eşyasına göre 80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Piyasada artan fiyatların yanı sıra kiracıları bekleyen asıl büyük tehlike ise fırsatçıların kurduğu kentsel dönüşüm oyunu. Bu yıl sonu itibariyle kentsel dönüşüm desteklerinin süresinin dolacak olmasını değerlendirmek isteyen bazı ev sahipleri, riskli ve yıkım sürecine girecek binaların durumdan habersiz öğrencilere kiralıyor. Binaların yıkım ve tahliye sürecine kadar geçecek olan sürede 3-5 ay boş kalmasın, gelir getirsin mantığıyla hareket eden mülk sahipleri öğrencileri kış ortasında evsiz kalma riskiyle baş başa bırakıyor. Emlakçılar ev kiralamadan önce binanın kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığının, yıkım veya tahliye sürecinin bulunup bulunmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini vurguluyor.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Burası Radyo 7. Radyo 7.
6: Reklam.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Bir reklam.
10: Akseslere 450 TL varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan

0: 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Yola devam. Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Litvanya'da Žalgiris'e 1-0 kaybetti ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki 5 maçlık galibiyet serisi bitti. 514 dakika sonra da kalesinde gol gördü siyah beyazlı takım. İlk maçı İstanbul'da 3-0 kazandığı için ekibimiz skor avantajıyla Avrupa Ligi'ne yükseldi. Ev sahibi Žalgiris'in tek golü 64. dakikada Oliveira'dan geldi. Yoluna Avrupa Ligi'ne lig etabında devam etme hakkı elde eden siyah beyazlı temsilcilerimiz rakipleri bugün itibariyle belli olacak. Monaco'da düzenlenecek Kur'an çekimi Türkiye saatiyle 14'te başlayacak değerli dinleyiciler. Şimdi gelelim Bordo Mavili takıma. Ferencváros 4, Trabzonspor 0. Doğrusu fırtına Sloven hakem Obrenović'in skandal kararlarına takıldı sevgili dinleyiciler. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden ekibimiz konferans liginden devam edecek. Henüz 14'te Balinovski'nin kırmızısıyla kahroldu fırtına. Hakem Obrenović'in berbat yönetimini de aşamadı. Temsilcimiz 10 kişi kaldıktan sonra Ferencváros 19'da Adon'la 1-0 öne geçti. 54'te Korbu skoru 2-0'a getirdi. 57'deki penaltı ve Cabral'ın kırmızısı hepimizi isyan ettirdi. 59'da Yusuf, 86'da Liste skoru belirledi. 4-0'lık yenilgi sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini söyledi sevgili dinleyiciler. Şöyle dedi Fatih Hoca: "Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok ama şu an itibariyle ben 18 aylık görevimden istifa ediyorum," dedi. "Bu mağlubiyet kabul edilebilir bir mağlubiyet değil. Bugün itibariyle ben yokum. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Herkes de bana hakkını helal etsin," dedi Fatih Tekke. Yönetimin kararından haberinin olmadığını da söyledi. Bordo Mavili takım yönetiminin de Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmediği açıklandı. Sevgili dinleyiciler, nasıl olacak, nasıl devam edilecek bilmiyoruz ama şu andaki durum bu. Bordo Mavili yönetim, Trabzonspor yönetimi bunu reddetti sevgili dinleyiciler. Böyle olmamalıydı tabii ama sonuç böyle. İki kırmızı kartın çıkması da önemli bir ayrıntı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi dün yapıldı. Monaco'da gerçekleştirilen kurada Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İki temsilcimiz de kuraya üçüncü torbadan girdi. Her takım dört torbadan ikişer rakiple eşleşti. Bu aşamada yer alan takımlar kendi sahalarında ve deplasmanlarda dörder olmak üzere toplam 8 maça çıkacak. Türkiye 19 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasına iki takımla katılıyor. Şampiyonlar Ligi ismiyle 92-93'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları bugüne kadar bir sezonda en fazla iki takımla katılabildi. Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ya da lig aşamasında son olarak 2007-2008 sezonunda iki takımla yer almıştı. Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Beşiktaş turnuvada Türkiye'yi temsil etmişti. Bu arada Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig aşaması kuralları bugün Türkiye saatiyle 14'te Monaco'da çekilecek. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da rakipleri böylece belli olacak. Şimdi 2026-27 mevcut sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki eşleşmeleri Galatasaray'ın şöyle: önce Barcelona'yı evinde ağırlayacak sarı kırmızılı takım, sonra PSG deplasmanı var. Aston Villa ile Türkiye'de oynayacak Galatasaray, sonra Sporting deplasmanına gidecek. Feyenoord'u ağırlayacak Türkiye'de, sonra Fransa'da Lille'de mücadele edecek. Alman takımı Stuttgart'ı Türkiye'de İstanbul'da ağırlayacak Galatasaray, sonra Yunanistan deplasmanına AEK karşısına gidecek. Peki Fenerbahçe'nin fikstürü ve rakipleri nasıl? Önce Madrid mücadelesi var. Atletico Madrid mücadelesi. İspanya'da bu maç ilk eşleşme. Sonra Türkiye'de Liverpool'u ağırlayacak Fenerbahçe. Ardından yine bir İngiliz takımı Aston Villa ile İngiltere'de mücadele edecek. Sonra Fenerbahçe-Roma mücadelesi Türkiye'de. Donetsk maçı yine rakip sahada oynanacak. Fenerbahçe Villarreal deplasmanına gidecek. Ve ardından Slavia Prag'ı ağırlayacak. Son olarak da LASK deplasmanında olacak Fenerbahçe. Başarılar diliyoruz bütün kulüplerimize.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kurutma.

0: hediye.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
2: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Sayın sürücüler lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri. Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Mali piyasalardaki son durumla yeniden yayınımıza döndük. Amerikan doları 48.24 bandında. Dolar 48.24'te. Avro ise 56.21'de. Avro 56.21'de. Sterlin 65.65 civarında dolaşıyor. İngiliz sterlini 65.65'de. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi yine kaybetti. -35 puanla günü 14.575'te tamamladı. Bugünkü seyrini de yakından takip edeceğiz tabii. Şimdi gelelim altının satış fiyatına. Serbest piyasada 1 gram altın satın almak isterseniz şu andaki satış değeri 7105 lira. Geçtiğimiz 3-4 güne kadar biraz daha gerilemiş vaziyette gram altının satışı 7105 lira bandında. Çeyrek altın 11.592 liraya satılıyor. Yarım altınsa 23.177 liraya. Tam altın 46.175 lira. At altını merak edenler için söylüyorum 46.953 lira. Gümüşün gramı 106.87. 106 lira 87 kuruş. Ve Brent petrolün varil fiyatı da 88 dolar 38 sent seviyesinde.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Sevgili dinleyenler, Türkiye altın ithalatından kaynaklanan cari açığı azaltmak için yerli üretimi artırmak için çabalıyor.
15: Pazarımızın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek, bölgemizde üretime ve istihdama yeni imkanlar sağlayacak bu kıymetli yatırımın ülkemiz, milletimiz ve ağrımız için hayırlı olmasını diliyorum.
14: Efendim, vergi dairelerine ve SGK'ya borcu olanlar dikkat etsinler. Uzun vade ve düşük faizle yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresi 31 Ağustos itibariyle noktalanıyor. Malum bugün Ağustos'un 28'i. Prim borcunu yapılandıranların ilk taksidi de bu sürede ödemesi gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, kaç taksit yapılıyor diye merak edenler için söylüyorum. Yapılandırmada taksit sayısı zor durum hali ve alacağın türüne göre değişiyor. Vergi borcunda mali duruma ilişkin likidite oranı 0.50'den büyükse 36, 0.50'den küçükse 0.30 ve büyükse 48, 0.30'dan küçükse 72 taksit şeklinde uygulanıyor ve bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödeniyor. KDV borçları da 12 taksitte ödenebiliyor. Yapılandırma için son günün 31 Ağustos olduğunu yeniden söyleyelim ve devam edelim. Esnafa kredi müjdesinden de biraz bahsedelim. Vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde kredi imkanından yararlanabilecekler. Kredinin %25'ine kadar olan bölümü doğrudan borçların kapatılmasında kullanılacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve SGK borcu bulunan esnafın krediye erişimini kolaylaştıran yeni düzenlemenin önemli bir adım olduğunu söyledi. Palandöken, kredi tutarının kazancının 300 bin liraya kadar olan bölümünün borçlara mahsup edilerek kalan kısmın esnafa kullandırılmasının rahatlama sağlayacağını söylüyor. Kredi limitlerinin 1,5 milyon liraya, iş yeri ve araç alımlarının 3,5 milyon liraya çıkarılmasının piyasayı rahatlatacağını kaydeden Palandöken, devlet sübvansiyonlu kredilerin ticari kredilere göre çok daha avantajlı olduğunu da dillendiriyor değerli dinleyiciler. Peki devam edelim, farklı haberlerden de biraz bahsedelim size. Amerika Birleşik Devletleri kuşatmayı kırdı, sıra bizde. Yapabiliriz. Facebook ve Instagram'ın sahibi olan üst şirket Meta, bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlamak zorunda kaldı. Ulusal güvenlik sorunu olan platformlara yönelik sert yaptırımlar ve düzenlemelerin artık Türkiye'de de uygulanması bekleniyor. Bu konuda bir kamuoyu hassasiyeti ve talebinin oluşması lazım. Pekala idari temsilcilerin kimliklerinde bu konuda resmi adımlar atması gerekiyor. 18 yaşından küçükler günde 2 saat kullanabilecekler. Amerika'daki düzenleme bu. Okul saatlerinde bildirim gönderilmeyecek. 24-6 saatler arasında, yani gece 24 ile sabah 6 arasında kullanım otomatik olarak yasaklanacak. Zararlı içerikler kolaylıkla bildirilecek. Beğeni sayıları tamamen gizlenecek. Görüntü değişikliğine imkan veren filtreler yasaklanacak. Dedim ya, Amerikalılara layık görülen bu düzenleme Türkiye için de bir an önce geçerli olmalı.
0: Aslında bu dava değil, sadece bir hukuki davanın kazanılması olarak değerlendirmemek gerekiyor. İlk defa bir ailenin aslında böyle bir rekor seviyede bir tazminat davasını kazandığını gördük. Tabii bu platform sınırlandırılmalarında artık bir zorunluluk haline geldiğinin bir göstergesi küresel ölçekte. En önemlisi 18 yaş altındaki bireyler artık 2 saatlik bir sınırlandırmaya maruz kalacaklar. Algoritmik mekanizmanın sürekli önümüze getirdiği kişiselleştirilmiş içeriklere karşı zorda kalan, aslında irade mekanizmasını tam oluşturamayan çocuk ve gençlerin artık platform sınırlandırmalarıyla da bir koruma altına alındığının bir göstergesi aslında bu. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren kanunla birlikte artık gençler 15 yaş altında yine sosyal medyada belirli sınırlandırmalar çerçevesinde yer alabilecekler.
14: Öyle ya, çocuk Amerika Birleşik Devletleri'nde de çocuk, Gazze'de de çocuk, Türkiye'dekilerde çocuk. Yani 3 aşağı 5 yukarı isimleri farklı olabilir, görüntüleri de birbirinden farklı olabilir ama her biri çocuk. Çocuk aynı ama ülkelere göre kurallar farklı. Nasıl oluyor bu iş? Bu bildiğiniz çifte standart ve bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Avrupa'dan ve Türkiye'den kararların Amerika ile sınırlı tutulmamasına dair talepler yükseliyor. Birçok ülkeden yapılan açıklamada şirketin kasıtlı olarak çocukları zehirlediği, korumadığına işaret ediliyor. Türkiye'de de aileler çocuk aynı çocuk, güvenlik neden farklı, bu bize de uygulansın diyor. Bu Meta denen şirket, elinizdeki o Instagram, Facebook'un ve dahi diğerlerinin patronu olan üst çatı şirket Meta, vergi konusunda da çok uyanık, çok fazla uyanık. Milyonlarca dolar kazanıyor şirket. Türkiye'de vergi maliyetini doğrudan reklam veren kullanıcılara yansıtan bir sistem kullanıyor. Doğrudan sistemi vergi maliyetini doğrudan reklam veren kullanıcılara yansıtıyor. Yani cebinden tek bir kuruş harcamıyor. Tam tilki. Dijitalde serbest, televizyonda suç, televizyon ve radyolarda yayınlanması suç olan yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık içerikli reklamlar dijital platformlarda her gün kullanıcıların karşısına çıkıyor. Eğer televizyonda suçsa, radyoda suçsa, dijital platformlar dediğiniz o sosyal medya aleminde de pekala suç kapsamında olmalı. Hem resmi vergilendirmeye tabi olmalı, hem de hukuk, yerel hukuk olarak da algılanıyorsa bile pekala onları da etkisi altında bulundurmalı. Eğer beni etkiliyorsa, ben o çerçevede yayın yapmak durumundaysam, ki öyle yapıyoruz evelallah, onların da aynı şuurda olması gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, her şey algoritma. Her şey, geleneksel medyanın yerini alan dijital platformlarda reklam bütçeleri sürekli katlanıyor, tehlikeli bir ekonomi doğuyor. Algoritmaların öfke, şiddet ve skandal odaklı içerikleri öne çıkarması, markaların farkında olmadan suç ve zararlı içerik barındıran ekosistemleri finanse etmesine neden oluyor. Uzmanların yine uyarıları var.
5: Burada asıl sorun sosyal medya algısı, reklam sistemi ve yüksek etkileşimde zararlı içeriklerin para döngüsü oluşturmasından kaynaklanıyor. Burada sosyal medyanın reklam politikaları aynı ne olursan ol gel mantığıyla çalışıyor.
7: Ayakkabı veya bir şeye ihtiyacım olduğu zaman tabii ki araştırıyorum, satın alacağım zaman karşıma çıkıyor.
8: Atıyorum arkadaşımla konuştuğumda bile hani bir 15 saniye sonra onun reklamı çıkıyor. Yani su tabancası desen su tabancası reklamı çıkıyor.
5: Bu etkileşimin içerisinde eğer müstehcen içerikler varsa, kavga görüntüleri varsa, bu görüntüler dünya genelinde ve ülkemizde de maalesef çok fazla izlendiğinden ve yaşı küçük olan çocuklarımızın da bu tarz görüntüleri izlediğinden sürekli bunların önüne düşmeye başlıyor. Burada da algoritma faktörü devreye girmiş oluyor.
16: Şu an kullandığımız teknolojiler, telefonlar bizi dinleyebiliyorlar, takip edebiliyorlar.
8: Bu işte bahis reklamlarıdır. Futbol maçı izleyeceksin, başka bir şey izleyeceksin. Her şeyin önüne tabii ki öyle reklamlar çıkıyor.
5: Bu noktada ailelerin mutlaka sosyal medyada aile gözetimlerini aktif hale getirip 18 yaşın altındaki çocuklarının sosyal medya üzerindeki hareketlerini kontrol etmeleri gerekiyor.
14: Elin temiz olması gerekiyor, dilin temiz olması, yüreğin kalbin de temiz olması gerekiyor. Mecliste de isimlerin temiz olması, yani temiz eller olması. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibinin belediyeler üzerinde kurduğu ağ, rüşvet ağ trafiğini yöneten milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair, yani rüşvetle anılan isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair tepkiler dillendiriliyor sevgili dinleyiciler. Dokunulmazlık zırhının yargıdan kaçışın bir aparatı olmaması gerektiğini söylüyor. Yani isim avukat Emre Tekmen, adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması için meclisin önüne gelen fezlekeleri ivedilikle gündeme alması tarihi bir sorumluluktur derken, eski milletvekili Tevfik Diker ise rüşvet yolsuzluk iddialarının vahim olduğunun altını çiziyor. Özel ve arkadaşlarına yargı yolu açılmalı, Özel ve arkadaşlarına gidin hesap verin, temizlenip gelin denilmeli diyor. Bu arada Özgür Özel'le birlikte bu çarkta rüşvet ağında isimleri çok sıklıkla geçen isimlerin başında Veli Ağbaba geliyor. Veli Ağbaba rüşvetin kasası diye tanımlanan isim. Özgür Karabat az buz geçmiyor ismi. İBB yolsuzluk soruşturmasında irtikapla suçlanıyor. Taşkın Özer CHP'nin il başkanlığındaki para kuleleriyle tanınan isim. Hani şu üst üste balyalar diziliyordu ya, para balyaları, oradaki isim. Mahir Başarır Muhittin Böcek'ten 10 milyon lira rüşvet aldığı iddiası bulunuyor. Şimdi bu saydığım isimlere ek olarak İmamoğlu suç örgütü davasında Ertan Yıldız'ın, ki itirafçı olduğu bir dönem en yakınlarındaki isimdi Ekrem İmamoğlu'nun, Ertan Yıldız. Şimdi itirafçı, onun da bir şoförü var tabii, makamları var. Bayram Yıldırım. Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım, rüşvet paralarının 3 isme gittiğini ısrarlı şekilde dile getiriyor. Bunlar da Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu. Bir yanda da Ekrem İmamoğlu'nun tahliye rüyası gördüğü haberleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını siyasi kariyeri uğruna adeta talan eden tam 142 eylemden, dikkat buyurun buraya, 2352 yıla kadar hapsi istenen yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu. 2352 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun 3 Eylül'de mahkemeye tahliye talebi sunacağı öğrenildi. Hukukçular Ekrem İmamoğlu'nun boş hayallere kapıldığını dile getiriyor sevgili dinleyiciler. Ekrem Bey'in hayali tahliye olmak, ardından hatta mümkünse yeni parti çatısı altında faaliyetlerine devam etmek. Vekil isim Özgür Özel'i yine kenarda köşede tutarak politika, parti politikasını doğrudan belirlemek ve yine mümkünse kaldığı yerden Cumhurbaşkanlığı yarışında efendim ipi göğüslemeye çalışmak. Ama eğer bunları yapacaksa bu 142 eylemden ve hakkında açılmış ceza davalarından 2352 yıla kadar hapisten kurtulmuş olması gerekiyor. Ekrem Bey, hepsi hadsiz, hepsi hukuksuz, hepsi mesnetsiz diyerek bu işten kurtulmayı umuyor. Hayal etmek güzel şeydir de hayalperest olmak çok kötü şeydir yani. İkisi arasında da fark var. Mesela bir hayal kurarsınız 10 yıl sonrasına, 3 yıl sonrasına, 20 yıl sonrasına ilişkin, emekli olayım falan dersiniz. Bu hayal kurmaktır, belki bir planlama yapmaktır. Makuldür, meşrudur, masumdur. Ama hayalperest olmak bambaşka bir şeydir efendim. Mansur elini yükseltiyor bu arada. CHP ile yeni parti arasındaki kavgada aradan sıyrılarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya odaklanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parti sözcüsü CHP CHP'nin parti sözcüsü Müslim Sarı'nın Mansur Bey CHP içinde siyaset yapmak istiyor sözlerini yalanladığına dair haberler var. Mansur Başkan'ın çıkışı bütün derdi siyasi ikbal şeklinde yorumlanıyor. Mansur Yavaş'ın da bu arada acaba aradan sıyrılabilir miyim kanaati dikkatlerden kaçmıyor. Bilmem, belki de sıyrılır. Şimdi gelelim Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ifadelerine. Önce İdris Naim Şahin açıklamalarını bir dinleyelim istiyoruz. Şöyle dedi Bakan Gürlek, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili olarak aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleri ve kayıtlar uyuşmuyor dedi.
17: Burada bakan beyin söyledikleri tutmuyor birbirini. Yani özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç özellikle biz aracın HTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Otoparkta öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bu konular hakkında araştırıyoruz ama yani bakan beyin söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Ben bunu söylemek istiyorum.
14: Dedi yayında, katıldığı yayında. Sonra merhum Muhsin Yazıcıoğlu meselesine geldi. Ölümünün yeni deliller ışığında cinayet olduğunun belirlendiğini söylüyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz'ün evinden çıktı diyor. Şöyle diyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle alakalı olarak bir helikopter kazası olarak dosya bekliyordu. Ankara Başsavcılığımız bu dosyayı çekti. Yeni deliller ışığında merhum Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık bir cinayet olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılara katıldığı belirlendi. Başsavcılığımız çalışıyor. Muhtemelen operasyon derinleşecektir. Soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu nadide bir insandı diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. O günleri hatırlıyorsunuz değil mi efendim? Yıllar yıllar önce yaşadığımız o şok ve büyük üzüntüyü, tabii bu kadar büyük ihanetin göbeğinde, merkezinde olduğumuzu falan algılamamıştık yani. Silahlı kuvvetler içerisinde böyle bir organizasyonun bu denli güçlü şekliyle darbe kalkışması yapabilecek ölçüde ve dirayette ve donanımda olduğunu ya da delilikte olduğunu doğrusu algılamamıştık. Ama yaşadığımız Yazıcıoğlu suikastinin ardından, vefatının ardından yaşadığımız şey ve yıllar içinde başımıza gelenler bize bunu öğretti. Hatırlayın, meslektaşımız İsmail Güneş helikopter düştükten sonra dakikalarca düştüğü yerde yetkililere meramını anlatmaya çabaladı. Anlattı, anlattı ve maalesef bir işe yaramadı.
18: Alo!
19: Alo!
18: Efendim?
19: İsmail Bey siz misiniz?
18: Evet.
19: Kardeş, bu helikopterle ilgili görüşecektik. Bu helikopter düştü demişsiniz.
18: Doğru.
19: Nerede düştü?
18: Bilmiyorum abi.
19: Bilmiyorsunuz, nerede düştü yani, hangi mevkide düştü?
18: Vallahi mevkisini de bilmiyorum.
19: Siz neredesiniz şu an?
18: Helikopterin içinde.
19: Tamam, helikopter. Abi bir dakika dur. Ne kadar çıktınız? Çankırı düzeltiyorum. Maraş'tan ne kadar mesafeye gittiniz tahminen? Alo.
14: Duydunuz değil mi efendim diyaloğu? Yani bugün aklı selim, daha soğukkanlı, daha kabullenmiş bir dönemden ya da bir zaman diliminden meseleye bakılınca diyaloğun da ne kadar umursamazca, kabaca gerçekleştirildiğini ya da özensizce gerçekleştirildiğini fark ettiniz değil mi efendim? Yani neredeyse bizi niye arıyorsun kardeşim, niye rahatsız ediyorsun mesafesine iş tanınacak, taşınacak. İşin gerçeği bu. Üzücü ama çok üzücü gerçekten. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyelim. Şimdi devam edelim. Mesajlarınız var. Harıl harıl bize ulaşan mesajlarınız var. Hayırlı cumalar diyelim. Pendik'ten Serkan kardeşim, dostum, 60 senedir kullanmış olduğumuz sokağımız kapatıldı diyor. Orada bir dönüşümden bahsediyor Serkan. Hangi mahalleymiş? Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Menzil Sokak. Ne geçebiliyoruz, ne çöplerimizi bırakabiliyoruz. Bu dönüşümün mağdurlarından biriyiz mahalleli olarak diye de ekliyor. Biz en azından o sokağın ismini zikretmiş olduk böylece. Hakan Akalın'a sevgiler gönderelim. Her sabah olduğu gibi muhakkak sizi dinliyorum diyor. İbrahim Bey bizi Bursa'dan dinliyor. Size de hayırlı cumalar efendim, çok teşekkürler. Yine Bursa'da Leyla Hanım bizi dinliyor. O kadar doğru söylüyorsunuz ki. Evladım, torunum böyle bir şey almak istedim ona. O kadar çok dolaştım ki mağaza mağaza, AVM AVM. Yok, bir tane düzgün bir şey bulamadım. Torunuma layık olabilecek, giyebileceği küçük bir torunum var, evladım var diyor. Allah bağışlasın. Annelere babalara çok büyük sorumluluk düşüyor diye ekliyor. Hani şu garip garip kıyafetlerin de peşi sıra satılmaya çalışıldığı bir piyasa var dedim ya, onunla alakalı. Hollanda'da Erol Bey bizi dinliyor. Valla siz ve ailemiz haline dönüştünüz. Siz ve Radyo 7 bizim ailemiz oldunuz. Her sabah muhakkak sizinle başlıyorum ben güne diyor Erol Cilan. Öyleyiz. Aynı çatı altında yan yana gelmesek de, birbirimizi yüz yüze tanımasak da, yani gönül diliyle hemhal olarak birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Aynı aile deyince ailenin fındık üreticisi dertli, size o kadarını söyleyeyim efendim. Yani net şikayetleri var, onu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir de talepleri var. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldağ ise geçen yılın fındığı bu yıl alınmayacak dedi. Giresun kalite için 255 lira, Levant kalite için 250 lira olarak fındık fiyatının belirlenmesi sonucunda üreticilerin günler öncesinden randevu aldıklarını söylüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ile serbest piyasa arasında 70 liralık bir fiyat farkının olduğunu, ofisi olan güvenin arttığını, fındık alımlarının 24 Ağustos'ta başladığını hatırlatıyor. Geçen yılın fındığı bu yıl alınmayacak diye de ısrarla söylüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Genel Müdürü Ahmet Güldal.
20: Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır. Bu yılın fındığın içerisinde arkadaşlar, değerli üreticilerimiz, getirmemelerini istirham ediyoruz. Ülke genelinde birçok üründe, hemen hemen tüm ürünlerde bereketli bir sezon yaşıyoruz. Bu fındıkta da böyle, diğer ürünlerin birçoğunda da öyle. Çok yüksek bereketli bir, yüksek verimli bir sezon geçirdik. Çok yüksek alımlar yaptık. Fındıkta da 2026 yılı alım sezonunu 24 Ağustos'ta, bu hafta başı pazartesi günü başlatmış olduk. Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır. Bu yılın fındığın içerisinde arkadaşlar, değerli üreticilerimiz, bu sene getirmemelerini istirham ediyoruz. Çünkü geri dönme durumu söz konusu olacaktır. Ama 2026 yılı kriterlere uygun olan ürünler randevu sistemimize uygun olarak gelmesi halinde bütün üreticilerimiz getirdikleri günde ürünü teslim edecek şekilde işini halledecek ve dönecektir.
14: Tek devlet, tek ordu, SDG'nin fesiyle Suriye'de de hedeflenen şey buydu. Suriye PKK'sı SDG'nin kendini feshetmesini olumlu karşıladı Milli Savunma Bakanlığı. Tek devlet, tek ordu anlayışını güçlendiren bu adımın Suriye'nin egemenliği adına kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, SDG'nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarının entegre edilmesinin bölgedeki istikrar çabaları açısından memnuniyet verici bir gelişme olduğunu değerlendiriyor. Bakanlık bu tür birleştirici adımların bölgede kalıcı barış inşası için önemli olduğunu da söylüyor. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için bakanlığın terör örgütünün fiili varlığının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürdüğünü de kaydediyor. Bakanlık basın müşaviri ve sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk haftalık basın toplantısında Zafer Haftası kapsamında Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Deniz Kuvvetleri'nin İstanbul'da Boğaz geçişi yapacağı gün olduğunu da dile getirdi sevgili dinleyiciler. Bu vesileyle şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle yad edelim. Tabii Suriye çok ciddi bir dönüşüm içerisinde. Tek devlet, tek ordu şiarıyla yürüyor ülke. Eski Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'yu bilirsiniz, hatırlarsınız. Muhalefetin Esed rejimine yönelik tutumunu eleştirdi katıldığı bir yayında Erkan Mumcu. Gayet iyi gözüküyor bu arada Erkan Bey. Esed düşmeden 15 gün önce muhalefet Türkiye ile Esed'i barıştırmaya çalışıyordu. Şimdi Türkiye'yi hanginize nasıl emanet edelim biz diye sordu.
21: Mesela bütün muhalefet, ya Esad düşmeden daha 15 gün önce Esad'la barıştırmaya uğraşıyordu Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan. Şimdi basireti ya da basiretsizliği görüyor musunuz? Yani ne diyeyim ben şimdi? Yani şimdi bu adamlara Türkiye nasıl verilir mi yani? Şimdi ben bir şey desem, şimdi bana diyecekler, diyorlar ki taraf mı tutuyor, öyle mi? Ya kardeşim, hanginize Türkiye'yi emanet edelim şimdi? Nasıl emanet edelim size yani?
14: Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı Başkanı Veysel Tipioğlu televizyon ekranlarında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Tipioğlu, terörle mücadelenin yalnızca siyasi bir gündem değil, devletin ve milletin ortak meselesi olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirecek önemli bir süreç olduğunu da kaydetti.
1: Artık Türkiye terörle anılmak istemiyor. Türkiye teröre çok ağır bedeller ödedi. Bu bedelleri ödemek istemiyor. Türkiye artık teröre ödediklerini, terörün kaybettirdiklerini ekonomiye, üretime, istihdama, bu aziz milletin refahına harcamak istiyor. Terörsüz Türkiye her türlü siyasi mülahazanın ötesinde, siyasi seçmenin ötesinde bir devlet ve bir millet meselesidir. Bugün eğer PKK terör örgütü kendini feshetme kararı aldıysa, silahları bırakma kararı aldıysa bunu kendiliğinden elbette ki almadı. Burada devletimizin ve son 25 yıldır AK Parti hükümetlerinin terörle mücadelede ortaya koydukları irade ve kararlılık vardır. Aynı zamanda kahraman güvenlik güçlerimizin, yiğitlerimizin kahramanlığı, istihbarat teşkilatlarımızın, yargı teşkilatlarımızın büyük emeği vardır. Dolayısıyla bugün gelinen noktada yıllardır kararlılıkla sürdürülen mücadelenin bir neticesidir. Bunu bir defa böyle anlamak lazım.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
22: Koçakta Festival.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Anahtar teslim mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Anahtar teslim mutluluk. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: expert.com.tr'de. Expertise Dino
1: Mille. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: İstanbul'da %45 seviyesindeki kent trafiğini görüyoruz şu anda ki saat 8.34 oldu. %45'i şöyle özetleyelim şimdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü her iki istikamette açık ve akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametinde de yoğunluk giderek artıyor. O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, E5'te Kartal'dan Kozyatağı'na, TEM'de Kurtköy Kavşağı'na, Şahandan Ataşehir'e, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere ve Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme kavşağına kadar da yoğunlaşan trafik var. Büyükdere Caddesi'nde Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısım yoğun akıcı, O3'te Mahmut Bey Batı kavşağından Bayrampaşa'ya kadar yoğun akıcı ve Basın Ekspres'te Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da yoğun trafik devam ediyor. Demedi demeyin.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
12: 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi.
11: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
13: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
11: Eksik olma. 28 Ağustos Cuma sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
13: Öncelikle Baştan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün de İstanbul'da olacak. Mevlid-i Nebi haftası Baştan Erdoğan'ın katılacağı programla açılacak. Hafta boyunca bütün camilerde Hazreti Peygamber'in güzel ahlakı anlatılacak, vatandaşlar ve gençlerle özel buluşmalar gerçekleştirilecek. Hazreti Muhammed'in örnek hayatına dikkat çekilecek, çeşitlilik yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın katılacağı resmi programın Haliç Kongre Merkezi'nde olduğunu hatırlatalım. CHP'deki hareketliliğe bakarsak CHP'de 49 kişinin disipline sevk edilmesi, Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın butlan kararı öncesi yol temizliği ve baskın kurultay hazırlığı olarak yorumlanmıştı. Gözler bugün Özgür Özel'de olacak. Kocaeli'de sanayici ve iş insanlarıyla buluşacak. Bu basına kapalı bir toplantı olacak. Ayrıca esnaf ziyareti, cuma namazı, kadınlarla buluşma gibi etkinlikler var. Daha sonra da çene suyu işletme açılışına katılacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Son programı ise esnaf ziyareti ve yürüyüş olacak. O da Fethiye Caddesi'nde. AK Parti'de Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlıyor. Programın ana gündemi yeni süreç olacak. Kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye başlıklı programınla ilgili son durumu Genel Merkez'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüş, Büyük Gümüş anlatacak. Gündemde son başlığımız üniversite kayıtlarıyla ilgili olacak. Bugün malum Songül Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından 24 Ağustos'ta başlamıştı üniversitelere kayıt süreci. Gün itibariyle mesai bitimiyle birlikte sona eriyor. Yüksek Öğretim Kurumları kayıtları. Kayıt süreci dediğim gibi 24 Ağustos'ta başlamıştı. Adaylar elektronik kayıt işlemlerini 26 Ağustos itibariyle tamamladılar. Yüz yüze kayıtlarda ise süreç bugün tamamlanacak artık. Adaylar yerleştikleri üniversitelerin tarafından duyurulan belgeleri tamamlayarak yüz yüze kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
11: Kemal Doğan, çok teşekkürler ve kolay gelsin size de.
12: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle haftalık %17 değer kazanan Solana 100 doların üzerine yerleşti. Teknik göstergeler alım baskısına işaret ederken 104 doların aşılması halinde 110 dolar hedefi masaya gelecek.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
11: Havaların 10 derece birden soğuması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu sıcaklıklar ve İstanbul için en azından söyleyebiliriz. Çok bunalmıştık. Gerçekten sıcaklarda muzdarip hale gelmiştik. Hoş, insan olduğuna da yaranılmaz yani. Sıcak olur şikayet, yağmur olur şikayet, kar olur, buz olur, sis olur, ayaz olur, pus olur, her birinden şikayete meyilliyiz biz yani. Gerçekten meyilliyiz. Neyse, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde 10 dereceye kadar gerileyecek. Ankara'da bugün 34 derece olan sıcaklığın cumartesi 25 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da 31 derece civarındaydı dün sıcaklık. Yağışla beraber bugün en fazla 25, 26, 27 civarında öngörülüyor ama şu anda İstanbul'da yağış yok. Yani kent kameralarından gördüğümüz kadarıyla yağmurun yesi yok. Güneş var, bilakis güneş var. Şehrin kameralarını kontrol ediyorum şimdi, ediyoruz. Trafik yoğunluğu olanca kararlılığıyla devam ederken yağışın yesi yok. Ve sıcak hava belli, nemli. Hafta sonunda da yağış ihtimali var diyor meteoroloji. Ege ve Batı Karadeniz'den başlayacak sağanaklar. Hafta sonunda İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'ya doğru yayılacak. Batı'da rüzgarın hızının saatte 40 ile 60 kilometre civarında da çıkması bekleniyor. İstanbul deyince kente su sağlayan barajların doluluk oranı yaz sıcaklarının artan tüketimin etkisiyle 45'in altına indi sevgili dinleyiciler şu dakika itibariyle. Doluluk 19 Ağustos'tan bu yana 8 günde 2.97 puan düştü. Dün itibariyle şu anda 45.16. Tekrar kontrol ediyoruz. %45.16 seviyesinde. Dün itibariyle en yüksek doluluk oranı İstanbul barajlarında %74.29 ile Elmalı'da, en düşükse %10.64 ile Papuç derece ölçüldü. Ömerli %64.8, Darlık %63.43, Terkos %39.53, Büyükçekmece %32.19, Sazlıdere 25.37 seviyesinde. İstanbul'da ayrıca bu yıl Melen ve Yeşilçay'dan 499.32 milyon metreküp su sağlandı. Şu ana kadar yani bu inanılmaz nüfus yoğunluğuyla beraber çok sıcak günlerden geçilirken kentte su problemi yaşanmadı. Geçtiğimiz yıllarda sağlanan altyapı yatırımları nedeniyle sayesinde bu oldu. Emeği geçenlere teşekkürler. Geçtiğimiz yıllardayı altını özellikle çizerek söyledim. Şimdi Marmara Denizi'nin altındaki fayın tamamı kilitli değil diyor jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş. Ani kırılma senaryosunun aksine biriken enerji küçük sarsıntılarla boşalıyor diyor. Bu umut veren bir açıklama. Ana Marmara fayında yerin altında beklenenden çok daha fazla farklı ve hızlı hareketler var diyor. Bilim insanları Marmara fayının tamamen kilitlendiğini ve büyük kırılma için enerji biriktirdiğini düşünüyordu ama Bektaş, Osman Bektaş Hoca, Japon bilim insanı Ushida'nın 2019 tarihli çalışmasına dayanarak fayın yerin 10 ila 20 kilometre derininde beklenmedik bir derecede hızlı hareket ettiğini söylüyor. Fayın derinlerdeki kayma hızı %33 ile %57 arasında ölçüldü. Bu rakam Anadolu ile Avrasya levhaları arasında bilinen kara hareketinin yaklaşık iki katı hızında bir kaymaya işaret ediyor. Creep yani yavaş sürünme olarak adlandırılan bu harekette fay büyük bir kırılma meydana gelmeden yavaş yavaş hareket ediyor. Bektaş'ın anlatımına göre Marmara'nın altında 8 kilometrelik yumuşak toprak tabakası bir amortisör gibi davranıyor ve büyük deprem oluşturacak enerjiyi emip minik sarsıntılarla zararsızca dışarıya salıyor. 1999'dan beri Marmara'nın tek parça halinde kilitli olduğu sanılıyordu. Faydaki ani kırılma nedeniyle 7'lik deprem yaşanacağı düşünülüyordu. Osman Hoca bunun tam tersini söylüyor. Yamamoto'nun 2019 yılındaki tarihli çalışmasına atıfta bulunan Osman Bektaş, faydaki hareketin tamamen büyük deprem üretmeyebileceğini söylüyor. Yalnızca yaklaşık 3 kilometre kalınlığında soğuk, kırılgan ve tamamen kilitli kabuk bölümünün altı ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyelinin bulunduğunu da vurguluyor jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş. Bilim insanlarının bu konuda birbiriyle çelişen, çatışan fikirleri de zaman zaman oluyor. Nasıl oluyor da oluyor ama oluyor yani. Bilimsel veriler farklı yorumlarla ve farklı tekniklerle farklı sonuçlara da işaret edebiliyor. En nihayetinde de bilmediklerimiz o bilimsel verilerin çok üzerinde kendisini gösteriyor. O yüzden de herkes ebilir, abılır üzerinden cümleleri sarf ediyor. Şimdi gidelim Nepal-Tibet sınırındaki sel felaketine. Binlerce metre yüksekten düşen buz kütlesinin neden olduğu ortaya çıktı felakete. Heyelan nedeniyle nehirdeki suların 9 metre yükseldiği de belirlendi. O görüntüleri gördünüz. İnsanoğlunun acziyetini bir olağan afette hiçbir şekilde milim kıpırdayamadığını, o güne değin biriktirdiklerinin, planladıklarının, arabasının, evinin, uçağının, neyse her neyse banka hesabının, arsasının, toprağının hesabını dahi yapamayacağı saliselerle ölçülecek kadar kısacık ömrünün olabileceğini yeniden gösterdi. Himalayaların eteklerinde tek damla yağmur düşmeden yaşanan sel felaketinin nedeni belli oldu. İlk anlarda 4.4 büyüklüğünde deprem zannedildi sarsıntı, dev bir buzulun kopmasıyla meydana geldiği ortaya çıktı. 5200 metre yükseklikten kopan dev buzulun oluşturduğu devasa çığ ve heyelan nedeniyle Trişoli Nehri'nin seviyesi 30 dakika içinde tam 9 metre yükseldi. Sel dalgası öncesinde önce Nepal'i vurdu, sınırın diğer tarafındaki Tibet'i de çamur altında bıraktı. Su kütlesi Hindistan sınırına kadar ulaştı. Ölenlerin sayısı 359'a yükseldi. Kayıp olan en az 800 kişiden 260'ının yabancı turist olduğu vurgulanıyor. Çin, heyelanın oluşturduğu yeni Set Gölü'nün taşması halinde ikinci bir sel yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Bilim insanları çöküş öncesinde bölgede alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar ölçüldüğünü söylüyor. Hindu, Kuş, Himalaya sıra dağlarındaki buzullar son 10 yılda %65 daha hızlı erirken Nepal'deki buzullar son 30 yılda hacminin üçte birini kaybetmiş durumda. Soğuk kar örtüsünün erimesiyle açığa çıkan kırılgan yapı dev felaketi tetiklemiş vaziyette. Köyler, yollar, otobanlar, altyapı, kentler, köprüler, aklınıza ne geliyorsa inanılmaz bir şekilde o muazzam kütlenin su ve kaya kütlelerinin içerisinde savruldu, gitti, dümdüz oldu. En az 800 kişinin kayıp olduğu bilgisi veriliyor. 359 ölünün de, resmi tabii veriler bunlar, 359 ölünün de var olduğuna işaret ediliyor. İnsanoğlu büyük dertlerle hemhal olabilir, büyük dertlere düçar olabilir. Bir de azgınları var. Yani konuyu böyle anlatıyorum ama biraz dikkatinizi çeksin diye de böyle anlatıyorum. Domates savaşı yapanlar. İspanya'nın Burol kentinde geleneksel La Tomatina festivali düzenlendi. Domates festivali yani. 20 binden fazla kişinin katıldığı o etkinlikte 165 ton domates havada uçuşurken sokaklar kırmızıya boyandı. Yaklaşık bir saat süren festivalin kökeni 1945'te yaşanan bir yiyecek kavgasına dayanıyor. Onlar bunu kendi adetleri haline, eğlenceleri haline getirmişler. Çok bulunuyor domates belli. Ben nimetlerle eğlenilmesine şiddetle karşıyım. Bunun lüzumsuz ve son derece de kötü bir şey olduğunu düşünüyorum doğrusu ama İspanya'da geliyor haber Allah'tan. Hoş, bizim ülkemizde de nimetlere 3. sınıf, 5. sınıf muamelesi yapan ya da ehemmiyetini kavrayamamış insanların sayısı öyle az buz değil. Şimdi Oktay Bey'in mesajını görüyorum. Instagram'dayız. Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden gelen mesajlardan biri bu. Hayırlı cumalar diyor Bilmukabele efendim. Sizin de cumanızı kutlayalım. Eskiden annem kız çocuklarına kumaş alırdı. Kardeşlerime kumaş alırdı. Onlara entari elbiseler dikerdi ve kardeşlerim onları giyerlerdi diyor. İşte bu hani sizin hem üretkenliğinizin, hem maharetinizin, hem ekonomi anlayışınızın doğal bir tezahürü. Aynı zamanda da dışarıda baş başa kaldığımız, daha doğrusu maruz kaldığımız o saçma sapan mağaza vitrinlerindeki kıyafetleri çocuklarımıza layık görmeyişimizin, sınırları ve perdeleri yırtıp atmama gayretimizin bir ürünü idi. Nerede şimdi o eski anneler veya buna evet diyecek evlatlar? Vardır muhakkak böyleleri ama görmeyişimizin sınırları...

cinsten. Transparan parçalar var. Böyle birkaç noktada transparan özelliği olan askılı omuz bluzlar var. Büstiyerler var. Makyaj malzemeleri var. Küçük çocuklara yönelik üretilmiş. Topuklu ayakkabılar var. İnanılmaz değil mi efendim? Yetişkin tasarımları. Bunlar belli bir yaşın üzerinde belli özel amaçlarla tercih edilebilecek kıyafetler. Bu saydıklarımın bir kısmını zaten normal şartlarda sokaklarda giymek pek uygun değildir de. Hani giyene de bir şey diyecek falan değilim ama şunu söylemem lazım. Asla bir çocuk elbisesi değil. Asla değil. Hele hele 5 yaşında, 3 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında bir kız çocuğu için, özellikle kız çocukları için asla değil. Son derece kötü niyetli lobilerin oyuncağı oluyor maalesef bu sektör, tekstil sektörü. Aileler çocukların yaşına uygun kıyafet seçeneklerini bulmakta çok zorlandıklarını söylüyor. Sanal medyada giderek daha fazla dile getiriliyor bu durum. Yalnızca bir kıyafet tercihi olmaktan çıktı tabii bu şikayet. Aileler çocukların mağazalarda gördükleri ürünleri istemesinin aile içinde çatışmaya yol açtığını söylüyor. Yani çocuk arkadaşlarından görüyor, apartmandan görüyor, akrabalarından görüyor, internetten görüyor. Çocuk da internetin ne işi var mı dediniz? Asıl onlarda var efendim. 3 yaşından itibaren elektronik oyuncaklarla hemhaller. Hepsinin sosyal medya mecraları var. Maalesef ki öyle. Anne ve baba da sakin ve sessiz duruyorlar diye pek ses çıkartmıyor. İşin gerçeği sonra evde de çatışma başlıyor. Ben onu istiyorum, sen almadın. Ben şunu istiyordum, sen bunu aldın diye evde ciddi çatışmalar var. Adamlar oysa ki 10 yıllardır bunun altyapısını oluşturuyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Sultan Çetinkaya. Bu dönüşümün arkasında moda dünyasının 10 yıllardır hem kreatif hem de ticari olarak ilmek ilmek ördüğü devasa bir altyapı var. Bizim yeniden çocuk gibi yaşamalıdır çizgisine bir an önce dönmemiz gerekiyor diyor. Son derece haklı. Sosyolog Kadir Canatansa çocuk giyiminde ailelerin ölçülü kıyafet bulmakta zorlanmasının küresel moda sektörünün belirlediği anlayıştan kaynaklandığını söylüyor. Hazır giyim ve kitlesel tüketim düzeninin aileleri mevcut seçenekler arasından tercih yapmaya mecbur bıraktığını söyleyen Canatan, yerel ve ulusal kültürleri hiçe sayan moda seçkinlerinin tayin ettiği bir kıyafet tarzı gündemimize geldi ve oturdu diyor. Toplumsal dönüşümün giyim alışkanlıklarına yansıdığını söyleyen Canatan, modern toplumun insanları aşırı bireyselleştirerek ortak değerleri, toplumsal bağları zayıflattığını dillendiriyor. Güçlü ve bilinçli bir toplumun küresel kültürel etkilerine karşı alternatifler üretilebileceğini söyleyen Canatan, bunun için yerli bir zihniyete ve girişimcilere ihtiyaç olduğunu da dillendiriyor sevgili dinleyiciler. Öyle. Şimdi yakın bir zamanda malumunuz okullar açılacak, sadece 2 hafta kaldı. İstanbul'da trafiğe de okul ayarı var. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi 2026-27 eğitim öğretim yılının başlamasından önce 14 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasına yönelik olarak 18 bin servis aracının trafiğe çıkacağını, 300 bin öğrencinin servislerde taşınmasının beklendiğini duyurdu. Plan kapsamında okulların açıldığı gün, yani 14 Eylül'de sabah 6 ile öğleden sonra 16 arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Yani o gün toplu ulaşım araçları sabah 6 ile 16 arasında. İETT, Metrobüs, Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer yapacak. Böylece yaklaşık 790 bin yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerindeki sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, trafik işaretlerinin onarımları da tamamlanacak. Servis araçları, şoförler, rehber personelin mevzuata uygunluğu kontrol edilecek. Kapasitenin üzerinde öğrenci taşınmasına ve belirlenen noktalar dışında indirilme, bindirilme yapılmasına da müsaade edilmeyecek. Ekipler, okul önderi, servis güzergahları ve yoğun kavşaklarda denetimler yapacak ve personel, 3.151 personel bu işlerde görev alacak. Okulların açıldığı hafta İstanbul'da yol bakım ve altyapı şantiyelerinde de çalışmalara ara verilecek. Zorunlu çalışmalar akşam 22 ile sabah 5 arasında sürdürülecek sevgili dinleyiciler. İstanbullu, yaklaşık 18 milyon İstanbullunun binlerce öğrencisi ve velisi ayın 14'ü itibariyle sokaklara çıkacak ve mücadelesine başlayacak. Kolay değil. Yani bu kentte okula gitmek de okuldan dönmek de hiç kolay değil. Trafikte seyretmekte. Rahmet diliyoruz Şule Yüksel Şenler'e bir kez daha. Şenler'in adı Güzel İşler Fabrikası.

0: Fabrikası'nda yaşayacak sevgili dinleyiciler, Güzel İşler Fabrikası yeni yerleşkesi gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in adıyla Ümraniye Dudullu'da açıldı. Böylece İstanbul, Ankara, Konya ve Şırnak'taki merkez sayısı 7'ye çıktı. Eğitim, sanat ve teknoloji alanlarında ücretsiz programlar sunan atölye, genç kızlar herhangi bir programa kayıtlı olmadan rahatlıkla yararlanabiliyor. Gençler burada ders çalışabiliyor, araştırma yapabiliyor, proje geliştirebiliyor Güzel İşler Fabrikası'nda, kısa adıyla GİF. GİF deyince akla başka bir şey gelmesin ama Güzel İşler Fabrikası'nın kısaltması bu. Gençler buralarda ders çalışabiliyor, araştırma yapabiliyor ve proje geliştirebiliyor. Yeni yerleşkede Aircraft laboratuvarlarında da yapay zeka ile çalışmaların yapıldığına işaret ediliyor. Her şey algoritma. Geleneksel medyanın yerini alan dijital platformlarda reklam bütçeleri katlanıyor ve tehlikeli bir ekonomi doğuyor. Algoritmaların öfke, şiddet ve skandal odaklı içerikleri öne çıkarması, markaların farkında olmadan suç ve zararlı içerik barındıran ekosistemleri finanse etmesine neden oluyor. Uzmanların da uyarıları var.
1: Burada asıl sorun sosyal medya algısı, reklam sistemi ve yüksek etkileşimli zararlı içeriklerin para döngüsü oluşturmasından kaynaklanıyor. Burada sosyal medyanın reklam politikaları aynı ne olursan ol gel mantığıyla çalışıyor.
2: Ayakkabı veya bir şeye ihtiyacım olduğu zaman tabii ki araştırıyorum, satın alacağım zaman karşıma çıkıyor.
3: Atıyorum arkadaşımla konuştuğumda bile hani bir 15 saniye sonra onun reklamı çıkıyor. Yani su tabancası desen su tabancası reklamı çıkıyor.
1: Bu etkileşimin içerisinde eğer müstehcen içerikler varsa, kavga görüntüleri varsa, bu görüntüler dünya genelinde ve ülkemizde de maalesef çok fazla izlendiğinden ve yaşı küçük olan çocuklarımızın da bu tarz görüntüleri izlediğinden sürekli bunların önüne düşmeye başlıyor. Burada da algoritma faktörü devreye girmiş oluyor.
4: Şu an kullandığımız teknolojiler, telefonlar bizi dinleyebiliyorlar, takip edebiliyorlar.
3: Bu işte bahis reklamlarıdır. Futbol maçı izleyeceksin, başka bir şey izleyeceksin. Her şeyin önüne tabii ki öyle reklamlar çıkıyor.
1: Bu noktada ailelerin mutlaka sosyal medyada aile gözetimlerini aktif hale getirip 18 yaşın altındaki çocuklarının sosyal medya üzerindeki hareketlerini kontrol etmeleri gerekiyor.
5: 7 gün 7 sabah.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
7: Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 26, Edirne 31, Bursa 28, İzmir açık 35, Muğla 34, Afyonkarahisar 27, Antalya parçalı bulutlu 39 derece, Adana 35, Hatay 32, Ankara aralıklı yağmurlu 29, Eskişehir 26, Sivas 28, Bolu 23, Samsun ve Trabzon aralıklı sağanak yağışlı 27 derece, Erzurum sağanak yağışlı 26, Malatya 33, Kars 25, Gaziantep 36, Mardin 34, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Saraybosna 31, Londra 25, Pekin 24 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
0: Akaryakıtta tabelanın değiştiğini yeniden hatırlatalım. Bazı dostlarımız buna ilişkin sorular yöneltmişler bize. Biliyorsunuz petrol fiyatları 88 dolar civarında, 90'ın altına indi. Hatta şu anda tam olarak değeri size söyleyeyim. 88-29 bandında bulunuyor. 88 dolar 29 sent civarında. Akaryakıtta motorinde 5 lira 36 kuruşluk bir indirim olarak yansıdı. Yeni indirimlerinde gelebileceği söyleniyor. İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı bu indirim 77.43'e satılıyor. Anadolu yakasında motorin 77.27'ler seviyesinde. Ankara'da motorin 78.53'te. İzmir'de ise 78.83 seviyesinde. Benzinden haberiniz de vardır muhakkak. Benzin İstanbul'da Avrupa yakasında 74.29'da. Anadolu yakasında 74.13 seviyesinde. Ankara'da benzinin litre fiyatı 75.26. İzmir'de benzinin litre fiyatı 75.57'ler civarında. LPG, likit petrol gazı, yani sıvı gaz, otogazdaki fiyatlandırmayı da hatırlayalım. İstanbul'un Avrupa yakasında 33.79, Anadolu yakasında LPG 33.19'da, Ankara'da akaryakıt fiyatlarında LPG 33.89'da, İzmir'de de likit petrol gazının satış fiyatı litre bazlı 33.79 seviyesinde gözüküyor. Haberiniz olsun. Peki, yarın sonuna geldik. Hepinize çok teşekkürler. Sabah 7'den bu yana bizimle olduğunuz için ve tercihinizi buradan yana kullandığınız için bir şeyden daha haberiniz olsun. Bir müddet için müsaadenizi rica ediyoruz. Sabah yayınlarında ben Mehmetcan biraz daha farklı yayını içerebilmek için müsaadenizi sizden istirham ediyorum. Bir müddet beraber olamayacağız ama sonrasında kısmetse yine buluşacağız. Yine Türkiye'yi, dünyayı konuşacağız. Görünen ve görünmeyen, yazılan ve satır aralarındaki yegane gerçeğiyle beraber. Ama şimdilik müsaade. Hakkınızı helal edin. Peki, yayını da noktalayalım bu vesileyle. Yepyeni bir programda yine buluşuncaya değin. Hayırlı olan bütün güzel şeyler, haberler sizi bulsun efendim. Hoşçakalınız.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
8: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
13: Ya, insanın içine huzur veriyor.
14: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Garanti BBVA. Reklam.
15: www.radyo7.com.tr
16: www.radyo7.com.tr
17: Tıkla.
18: Anında canlı dinle.

0: Kartla ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Oh.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün

0: hediye.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenler. Radyo 7'de bu cuma sabahında ben Erkan Koç. İstanbul Merkez Stüdyomuzda yerimi aldım. Nefis bir repertuarla 11'e kadar sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

Artık yazı da uğurluyor oluyoruz. Ağustos'un son günlerindeyiz. Bugün 28 Ağustos Cuma. Yeni bir gün. Size keyifli, huzurlu, mutlu bir Cuma günü geçirmenizi diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Gününüzün güzel geçmesi adına varsa benim üzerime düşen bir görev, onu gerçekleştireceğim inşallah. Kulaklarınız emin ellerde.

En iyi şarkılar, en güzel türküler. Tabii ki Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de. Şarkılardan türkülere geçelim. Şöyle yürek sızlatan türkülerden biri geliyor. Buray söyleyecek. Değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Mobilin bankası Akbank.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

Allah rahmet eylesin, güzel şarkılar bıraktı İbrahim Erkal. Ve onlardan birini daha listeye aldım. Derya Bedavacı yorumuyla dinleyeceksiniz. Deget, Yalan Dünya.

Erkan Bey, yıllık iznimizi tamamladık ve Gaziantep'ten yola çıktık. İstikamet İstanbul, bizim gibi yolda olanlara güzel bir eser gönderir misin demiş Gülden Altun. Elbette gönderirim tüm yolda olanlara. Radyo 7 ile yolculuk halinde olanlara selam olsun. Allah yolunuz açık eylesin. Şarkılardan şöyle türkülere güzel bir geçiş yapalım. Ve programa ben de ulaşmak isterim, ben de yazmak isterim diyenlere nereden bana mesajınızı iletebilirsiniz söylüyorum. Instagram Radyo 7 sayfasından. Instagram'da Radyo 7 sayfasına uğrayın. Erkan Koç yayında diyerek paylaşın.

En güzel türküler bunlar ve çok da güzel okuyan yorumcular. Hayırlı sabahlar Konya'dan Havva. Karaman'daki annesi Emine'ye sıradaki esir armağan ediyor. Konya Beyşehir'den Zeynep. İstanbul Ümraniye'den Rahşan. Ankara'dan Kezban. Sıradaki eser sana ve ailen içinde oluyor.

Elazığ'dan Volkan şu an yoldayım demiş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Afyon Çay'dan Fatma Dursun. Sıradaki eser size ve aileniz için de gelsin. İstanbul'dan Mürvet iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum. Ordu Korgan'dan Rafiye Fındık Bahçesi'nde demiş. Şu an sizi dinliyoruz. Evet, fındık toplama sezonu. Tüm fındık toplayanlara bereketli olsun hasadınız. Kolay gelsin hepinize.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: expertise.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Oo.

0: bir reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Her tarz müziğin en iyilerini bu programda duyuyorsunuz. Şimdi pop müziğimizden şöyle güzel bir şarkı gelsin, Çelik yorumuyla. Kimler için olacak? Hadi bakalım mesajlarımızı. Merhaba Erkan Bey, ben Hollanda'dan Serap Sırada Keser, tüm sevdiklerime gelsin. Tekirdağ Yeni Çiftlik'ten Yeliz, hayırlı cumalar. İstanbul Çekmeköy'den Hakan Söğüt, Bolu Gerede kapalı ve açık cezaevinde kalan tüm dostlarıma selam olsun demiş. Biz de Allah kurtarsın diyelim. İyi yayınlar. Sizi iş yerinde arkadaşım Songül Şan ile dinliyoruz demiş. Sizin adınız ne? Yazmamışsınız. O nedenle mesajın devamını okumuyoruz. Geçelim. Çünkü mesajı başlarken hep söylüyorum, adınızı yazın. Önce sizinle bir tanış olalım. İsminizi anons edeyim ki mesajınız anlam kazansın. Mesela yine öyle bir mesaj. Adana'dan selamlar ama kim yazıyor bize, kim selam veriyor onu yazmıyor. Yozgat Şehir Hastanesi taksiden Samet Sargın, hayırlı cumalar olsun sana da. Çorum'dan Ümran, sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin. İstanbul'dan Burcu, sıradaki şarkı memleketinden ve sevdiklerinden uzakta yaşayan herkese, Çorumlulara gelsin. Zonguldak'tan Enes Karışmaz, Konya'dan selamlar Ayşe. Kaliteli müzik dinlemek huzur veriyor. Huzurunuz daim olsun.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Günaydın. İstanbul'dan Fatma Gül, Kahramanmaraş açık cezaevinde yatan Erdem omuzu bozdu için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Hatay Erzin'den günaydın diyen Sedat Demir. Erkan Bey, biz de yıllık iznimizi tamamladık ve Muğla'dan İzmir istikametindeyiz diyen Cengiz Ataş. Bize de sıradaki eseri gönder. Geliyor sıradaki eserimiz.

Almanya Nürnberg'den kim yazıyor? Nefise, hayırlı cumalar demiş. Sağ olun size de. İstanbul'dan Azime, Yayla Mahallesi'nde çalışma arkadaşlarıma selam olsun. Denizli Çivril'den Mehmet, Sarılar Köyü'nde inşaatta çalışırken demiş, arkadaşım Hasan'la dinliyoruz, kolay gelsin. Ve Ankara'dan Murat, o da Sırdakeser yazılım çalışanlar için gelsin.

Kütahya'dan Ahmet Doğan sıradaki eser aileme gelsin. Bursa'dan Mustafa Yıldırım Belediyesi'nde tanker şoförüyüm demiş. Sıradaki eser sana ve arkadaşlarına da geliyor. Hayırlı cumalar Bayram Şahin Romanya'dan sıradaki eser tüm Trabzonlulara da geliyor. Günaydın Erkan Bey, biz şu an eşimle Çankırı'dan İstanbul'a dönüyoruz diyen Bekir ve Mukadder. Yolculuğumuzu keyiflendirdiniz. Bizim için de bir eser geliyor. Burdur'dan Sait, hayırlı cumalar sana da. Denizli'den Fatma, sizi severek dinliyoruz. Hayırlı günler, teşekkürler. Ve Burdur'dan Yasemin. Ankara Yeni Mahalle'den Bilge Ay.

Evet, şarkılardan şimdi şöyle bir türkülerimize doğru geçelim. Gelsin türkümüz. Sayfayı da yenileyeyim. Şöyle. Evet, dondu şu an. Sayfayı açmaya çalışıyorum. Bu bekleme nedenim ondan ama altta çok güzel bir fon var. Dinleteceğim türkünün fonu.

Evet, Ramazan Karataş Ankara Kızılay'dan, Amsterdam'dan Fikriye yayınlar teşekkür ediyorum. Trabzon Akçaabat'tan Hamiye, sıradaki eser çok sevdiğim kızlarıma gelsin, geliyor. Erkan abi ben Bursa Gürsu'dan Dilber, sıradaki şarkı Radyo 7 çalışanları ve dinleyiciler için gelsin. Kırıkkale'den Gülseren. Can abim hayırlı yayınların olsun. Mersin'den Özgür ben. Sıradaki şarkı sana da geliyor Özgür. Harika bir Konya Akşehir türküsü var. En tarihi aktandır. Ne gelirse haktandır.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: TRT. Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Bir reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ordu Kabataş'tan Kaan Zil. Başta ailem olmak üzere tüm fındık toplayanlara gelsin sıradaki şarkı. Hayırlı cumalar Kayseri'den Hayriye. Kaliteli müziğin adresi Radyo 7. Sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin. Günaydın, iyi çalışmalar. Konya'dan Beyza. Akşehir'deki anneme sıradaki eseri armağan ediyorum diyor Beyza Nur. Malatya'dan Osman Polat, düğün çerezi hazırlarken dinliyorum sizi. Ve İstanbul'dan Haydar, sana da selam olsun.

Konya Karatay Kaymakamlığı Otoparkı'ndan Ahmet, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar, sağ olasın. Merhabalar, Adıyaman'dan Mahmut Fırat. Sıradaki şarkı eşime ve çocuklarıma gelsin. Ankara Eryaman'dan Kezban Yıldız. Teşekkür ediyorum o güzel sözleriniz için. İyi yayınlar Ümraniye'den Hamza. Arkadaşım Can'la demiş şu an. Sizi dinliyoruz. Sıradaki eser size de geliyor. Hatay Samandağ'ından Leyla. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerin için de gelecek. Denizli Acıpayam'dan Hasan, iş yerinde Turgut'la demiş, dinliyoruz sizi.

Merhaba, Adana'dan sizi dinliyorum diyen Ömer Mantar. Sıradaki eser eşim ve kızıma armağan olsun. Denizli Merkez Efendi'den Nail. Ankara'dan Esma. Bugün oğlum Ali'nin doğum günü demiş. Doğum gününü kutluyoruz biz de. Allah hayırlı ömürler versin tüm evlatlarımıza. İskenderun'dan Uğur, sıradaki eser başta anneme ve aileme gelsin. Osmaniye'den selamlar diyen Şerife, eseri şöyle bir baş alayım. Hayırlı cumalar. Beyşehir'den Ali Nihat, sıradaki eser tüm Radyo 7 ailesine gelsin. Hayırlı cumalar. Almanya'dan Ayşe Er, Eskişehir'de 100 yaşında Serfinaz anneme de selamlar demiş. Selamlar Suluova'dan Hakan ben. Sıradaki şarkı sevginin değerini bilenler için gelsin.

Konya Çumra'dan 47. Mühimmat Bölüğü'nden selamlar Emre Aydın. Bütün asker arkadaşlarım ve çok sevdiğim Mehmet amcama armağan olsun sıradaki eser. Akşehir'den Münevver. Adana Ceyhan'dan Yüksel Ay Yıldız sıradaki eser. Çukurova sıcağında çalışanlara gelsin. Kütahya'dan Mehmet ben sıradaki şarkı çok sevdiğim nişanlım Selime'ye gelsin. Kütahya'dan Makbule hayırlı cumalar sıradaki eser size ve aileniz için de geliyor. Konya'dan Emine sıradaki şarkıyı atanma aşamasında olan kendime armağan ediyorum. Denizli'den Mustafa Yılmaz ve Muğla yatağından Esat diyelim ve ben de artık vedamı yapayım. Çünkü bana ayrılan süre burada sona eriyor. Ben Erkan Koç, bu sabah da özenle seçtiğim şarkılarla, türkülerle sabahınıza eşlik ettim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize hayırlı bir cuma günü diliyorum. Sevdiklerinizle beraber harika bir hafta sonu sizin olsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
5: Burası Radyo 7.

İnsan bazen değişmiyor aslında, yaşadıkları, kimlere ne kadar değer verdiğini öğreniyor ya da değer vermesi gerektiğini öğreniyor, öyle söyleyelim. Eskiden böyle sustuğumuzu artık cevap veriyoruz değil mi? Görmezden geldiğimizi görüyoruz ki bazı değişimler oluyor. Bunlar da kayıp değil. İnsanın kendine gelmesi diyelim. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir. Gençdal mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız eğer, radyonuzun sesi açıksa hoş geldiniz.

0: alır alır alır.
1: Neşesi yerinde değil ama hayatın içinde gülmeye devam ediyor. Kırgınlığını da herkese anlatmıyor. Selamını verip hatırında sormaya devam ediyor. Keyifli şarkılar her zaman olduğu gibi Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo'da sizlerle beraber olmaya devam edecek güzel şarkılar eşliğinde.

Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam edeceğiz Radyo 7'de. Keyifler de yerindeyse, kimler bizi nerelerde dinliyor bilmiyorum ama Türkiye'nin ya da dünyanın dört bir yanında aynı frekansta buluşuyoruz. İyi ki kulağınız bizde, iyi ki bu büyük ailenin içindesiniz sizler de.

Bazı şeylerin tiryakiliği geçmiyor değil mi? Bir sesin, bir şarkının, bir dost sohbetinin, hatta her gün aynı saatte radyoyu açmanın bile insan böyle alıştığı güzel şeyleri arıyor. Olmayınca eksikliğini hissediyor. İşte biz de tam bu yüzden buradayız. Günün telaşını biraz müzik, biraz sohbet, biraz da efendim keyif katmaya, değil mi? Bu yüzden sizlerle beraberiz. Radyoyu da açık olsun. Gerisi bir şekilde yolunu buluyor.

Kutupta yaz gibi özledim seni. Nasıl bir özlemekse artık, hani olmayacağını bile bile beklemek. Ne bileyim, böyle bir insanı bazen eski günleri, bazen de kendimizin eski halini özlüyor muyuz? Özlerken buluyor muyuz? Tabii ki. Hemen hemen herkeste vardır bu, ama bunun dışında bir de iyi ki müzik var, iyi ki radyo edi var. Çünkü bazı şarkılar hani böyle insanı söyleyemediğini söyler ya, bazıları da yıllardır unuttuğumuz bir duyguyu getirir, böyle önümüze bırakır. Evde, işte, yolda, direksiyon başında, nerede olursanız olun aynı şarkıda buluşuyor muyuz? Tabii ki buluşuyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 günün her saatinde sizlere eşlik etmeye devam ederken şimdi onlardan biri.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.541 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.24, euro 56.23, sterlin 65.66. Gram altın 7.154 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87.98 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Reklam.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: siz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı

senelerdir, yıllardır yaşadığım an itibariyle hep hayatımdaydın diyen harika şarkılardan biriydi. Sizler de buyurun, programı bekliyorum. Kimler nerelerde bizlerle beraberse, kimlerle dinliyorsa, dinletiyorsa 0507-977-0101 Radyo Yedi WhatsApp hattımız. An itibariyle fotoğraf mesajlar geliyor. Oh oh, bahçesinde olanlar var, çayını kahvesinde alanlar, yollarda bizleri dinleyenler, daha ne olsun? Radyo 7 WhatsApp hattı dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Biz de bu şarkılara eşlik edelim.

Türkiye'nin en iyi radyosu Orası Radyo 7. Bakalım şöyle kimler bizlerle. Uşak Banaz'da pide personeli var bizleri dinleyen. Sesiniz enerji veriyor demiş. Emrah Altıntuğ, çok teşekkür ediyorum, eksik olmayınız. Ahmet Yaşar İnanç sıradaki şarkıyı Manisa'da kapalı cezaevinde kim var? B4 koğuşunda yatan annesi Derya İnanç için şarkı istiyor. Umarım anneniz de duyuyordur. Allah kavuştursun. Mersin Merkez. Ah, isimleri de görsem çok sevineceğim. Kimler bizlerle beraberse. Bu fotoğraf kimin? Oh, patlıcanlar hazırlanmış. Ha, kışlık yapılıyor. Yüksel. E hadi bakalım, her daim radyo 7 demiş, kolay gelsin.

Nasıl güzel bir girişle başladı değil mi? Bekle bizi İstanbul, hey koca şehir İstanbul, çok sevilen, çok kalabalık olan, çok yoran ama çok güzel olan. Çorum'da Özcan Özçiftçi bizlerle, müziğe değer veren, dinlemekle huzur bulan herkes için şarkı istiyorum demiş. Eksik olmasınlar, gönderelim tabii. Şükriye Hanım için de şarkı yayınlayacağız. Şükriye Parlak için. Eşi Suat Parlak Yozgat'ta mesaj göndermiş. Ankara, sevgiler selamlar. Tolga Kadir Mutlu, severek dinliyoruz siz demiş. Var olsun.

Bekler bekler, her daim bekler, hali hazırda. Ah İstanbul diyoruz, diyorum. Bir tarafı böyle telaş, bir tarafı özlem. Kızıyoruz trafiğine, kalabalığına, koşturmasına. Sonra iki gün uzak kalınca aman canım İstanbul diyoruz. Şöyle burnumuzda tütüyor. Efendim o vapuru, martısı, boğazı derken o ara sokakları, İstanbul'un o güzel geceleri. Güzel akşamı, sabahı ayrı güzel, akşamı ayrı güzel, değil mi? İstanbul'dan yoruluyoruz aslında, böyle çoğu insan diyor çok yoruldum, beni çok yoruyor. Ama kolay kolay da vazgeçilmeyen bir şehir olduğunda hani söylemekte fayda var diye hatırlatayım sizlere. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız, burası Radyo 7. Hemen şöyle bakalım, Hakan Bey Antalya'da kader arkadaşı Murat için şarkı rica ediyor. Duyuyorsa gönderelim tabii ona da. Bursa'da Aleyna var. Mesafelere rağmen yan yana olduğu kıymetlisi Umut. Duyuyor mu? Ona da gönderelim. Ankara'da Derya Hanım var. Sıradaki şarkıyı beyaz saçlı Mehmet abime istiyorum demiş. Mehmet abisi efendim makineyle haşır neşir, yalnız bizi görmüyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum yaşanıyor. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi. Bilim insanları mercan fosillerini inceleyerek El Niño doğa olayının son 40 yılda sanayi öncesi döneme kıyasla çok daha sert ve öngörülemez hale geldiğini ortaya koydu. Son 40 yılda şiddeti %36 arttı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskine karşı uyarmasının ardından bir uyarı da Aydın Valiliği'nden geldi. Valilik 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Çocuğu ilkokula başlayacak memurlara günde 3 saat idari izin verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verileceğini açıkladı. Gözaltına alınan Manifest'in kurucu ve menajeri Tolga Akış adliyeye sevk edildi. Akış'ın evinden altın, Türk lirası ve döviz cinsi parayla 10 milyon lira değerinde senet bulundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklar düşüyor, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olma çağrısında bulundu. Bugün İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, başkent Ankara 29, Bolu 23, Rize 27, Kars 25 ve Şanlıurfa 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalatı %5,1 yükselişle 32 milyar 966 milyon dolar oldu. Çaykur 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağını duyurdu. Üçüncü sürgün yaş çay alımlarına ise 1 Eylül'de başlanacak. Bankacılık verileri karşılıksız çek oranını %3'ler seviyesinde gösterirken, piyasa temsilcileri vadesinde ödenmeyen, ertelenen ve el değiştiren çeklerle birlikte gerçek tahsilat sorununun %30'lara ulaştığına dikkat çekiyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Adana'dan selamlar gönderen Mehmet Vuran bizlerle beraber. Çalışırken bizleri dinliyor. Ay ne güzel bir video göndermişsiniz. Ahmet Bey Mersin'de sıradaki şarkıyı Ankara Sincan'da yaşayan sevdiği Nuran'a istiyor. Rengarenk şemsiyeler eşliğinde yalnız göndereceğiz. Sonrasında Antalya Konyaaltı Ömer. Sıradaki şarkıyı can yoldaşı kızları Hatice, Zühra, Naz, torunları Eylül, Naz ve Defne. Onlar için şarkı istiyorum demiş. Onlar da bizleri duyuyorlarsa vallahi ben gönderirim. Hemen gelsin, hatta şöyle sizler de radyolarınızın sesini açmış olun. Hatay Dört Yol'da Fatma Hanım var. Sıradaki şarkıyı yeğeni İsmail için istemiş. İlk kez yazıyorum Eda Hanım. Peki kimdir? Kerime. Güzel İstanbul Kasımpaşa'da avize yaparken bizleri dinliyorlarmış. Kolaylıklar diliyorum. Çalışırken fotoğraflarını da göndermişler bize. Sıradaki şarkı eşi Diyek Hanım için gelecek. Oo, radyoyu değil dinliyoruz der. Ankara'da İsa Güngör ekran görüntüsünde atmış. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar Ankara.

0: ben nerede?
1: Şimdi bu sorunun cevabını vermem lazım. Sen neredesin diye sordu, değil mi? Sordu ama az önce.
2: Burası Radyo 7.
1: Daha ne olsun, bulamazsın beni bende. Çünkü bazı gidenler efendim sadece böyle kendisi gitmiyor. Bizden de böyle bir şeyler götürüyor. Sonra zaman geçiyor, insan toparlanıyor. Ama bıraktığın yerde ne oluyor? Kalmıyor değil mi? Kimse kalmıyor bıraktığı yerde. Dönmek mümkün belki ama aynı insana dönmek mümkün olmuyor. İşte bazı vedalar böyle insanı öyle bir değiştiriyor ki gelen aynı kapıyı çalsa bile içeride artık eski sen olmuyorsun değil mi? Bıraktığı gibi de bulmuyor maalesef. O yüzden iyi düşünmek lazım. Çanakkale'den selamlarını gönderen Seher Hanım var. Sıradaki şarkı istiyor. Gelsin tabii. Gaziantep'te bütün dinleyicilerimize selam olsun diyen Ersay Üner var. Sıradaki şarkı size de gelecek. Belçika'ya da gönderim. O Asiye Hanım makine başında. Tatil bitti ama biz iş başındayız demiş. Türkiye'deki sevdiklerine sıradaki şarkıyı istiyor. Gönderelim. Yufka çalışanları bizlerle birlikte. Sibel sıradaki şarkıyı canım arkadaşım der. Çilem, Emine, Nazan, İsmihan teyzesi ve Havva teyzesi. Bir de işini aşkla severek yapan şoför Ahmet Bozan varmış. Gönderelim tabii ki. Kolay gelsin hanımlar, harika görünüyorsunuz.

Ay ne kadar güzel söylemişsiniz. Bilal Aktaş ve ailesi der ki fındık bahçesindeler. Giresun'dan sevgilerini selamlarını göndermişler. Kolaylıklar diliyorum. Bol bereketli olsun inşallah. Fındık bahçesinde bile Radyo 7'den vazgeçemiyoruz demiş. Eksik olmasın. Ve yine güzel yayınlar dileyen Kumburgaz'da abisine şarkı armağan ediyor. Abisi duyuyorsa ben de göndereceğim. Harika bir hava var. İyi ki benimlesiniz demiş Radyo 7. İlkimsin ama sonum, ilkim ama son olmayacak. Bereketli yayınlar Pınar Şamlı. Pınar Hanımcığım eksik olmayınız. Abiniz de umarım duyuyordur bizi. Ankara'da Levent Bey var. Ay güzeller güzeli Elif'i var onun da. Yeni ona şarkı rica ediyor. Duyuyorsa bizi gönderdik.

Çok ağır bir söz değil mi? Hani benden başkasına haram olasın. Hani sevdanın içine biraz kıskançlık, ne bileyim biraz böyle sahiplenme. Ya da işte biraz benimle ol aman kimseyle olma sitemini de böyle içine karıştırınca böyle bir şey çıkıyor ortaya. Ama gönülün işi bu. İnsan ne kadar büyük konuşursa konuşsun, kalbin kimi seveceğine ya da işte kimden vazgeçeceğine emir veremiyor maalesef.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses ve iyi yaşa. Akses.

0: hediye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ekspertiz.
4: Okula dönüş

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İtalya'da Mehmet Bey, seramikçiler varmış bizleri dinleyen. Onlar için şarkı istiyor. Gönderirim tabii. Antalya'da Can var. Canı efendim, canım sevgilim Mehtap demiş. Mehtapçığım. Duyuyor musunuz? Kuaför salonunda şu anda bizleri dinliyorlar. Baran, sıradaki şarkıyı Ankara'da emniyet personeli olan Aylin, Aylince değil mi? Ona istiyor. Duyuyorsa gönderelim. Ankara'ya sevgilerimizi, selamlarımızı bütün

0: Hemen şöyle bakıyorum. Büşra Şahin Antalya Kapalı Cezaevinde yatan Doğukan Özcan. Duyuyorsa geldi bile şarkı.
1: Yarım kalan aklımsın.

0: Severim bu şarkıyı.
1: Senden ayrı uyumam geceleri.
0: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vakti. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdağlı huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti ama gün boyu Radyo 7'de en sevdikleriniz sizlerle olmaya devam edecek. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

0: özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Kaunas-Algiris deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılar sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmasına rağmen toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağladı ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında dün akşam Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la Trabzonspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor'un 9 kişi kaldığı maç Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Bordo Maviller yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu arada yenilginin ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa etti, yönetim kabul etmedi. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak, maç saat 21.30'da. A Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 21'de. Son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımımızsa grup etabındaki 5. ve son maçında bugün saat 19'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.573 puanda. Amerikan doları 48.24, euro 56.20, sterlin 65.62, gram altın 7.144 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.11 dolar.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ekspertizse Dino Bile.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Sertünsüz. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Reklam.

de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm.

0: Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Avcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ediyor. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bıraktı. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış kazaları da beraberinde getirdi. Esenyurt ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili alanlara zarar verdi. Fırtına nedeniyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazı evleri su bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kesinlikle dini yapılanmaya dair bir operasyon değildir dedi. Gürlek, Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan araca ilişkinse araç kiralama yoluyla verdiğini söyleyen eski bakan İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını ifade etti. Vergi veya SGK borcu bulunan esnafa kredi yolu yeniden açıldı. Yeni düzenlemeyle şartları sağlayan esnaf 3,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek, borcun 300 bin liraya kadar olan kısmı ise kredi tutarından doğrudan ödenebilecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %35 seviyesinde. D100 Mecidiyeköy Çağlayan yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Haramidere yan yol Yakuplu ayrımında sol şeritte bakım onarım çalışması söz konusu. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise şu dakika itibarıyla çift yönde yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumu.

0: Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklar düşüyor. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olma çağrısında bulundu. Bugün İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, başkent Ankara 29, Bolu 23, Rize 27, Kars 25 ve Şanlıurfa 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalatı %5,1 yükselişle 32 milyar 966 milyon dolar oldu. Çaykur 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağını duyurdu. Üçüncü sürgün yaş çay alımlarına ise 1 Eylül'de başlanacak. Bankacılık verileri karşılıksız çek oranını %3'ler seviyesinde gösterirken, piyasa temsilcileri vadesinde ödenmeyen, ertelenen ve el değiştiren çeklerle birlikte gerçek tahsilat sorununun %30'lara ulaştığına dikkat çekiyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Radyo 7.
4: Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: Garanti BBVA. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Okula

0: hediye.
1: Bugün getir büyükte altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Reklam. Radyo 7.
3: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

bir radyo programcısının programına başlarken kendine telkin etmesi gereken en önemli şeyi Orhan Gencebay söyledi. Yani aslında başlangıç şarkısı olarak çok doğru bir şarkı seçmişim. Bunu bilerek yapmadım, şimdi duyunca fark ettim. Ne diyor? Düşünmeden konuşma. Eyvallah. Öyle yapalım. Hoş geldiniz. Gölgedesiniz.

İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim var. Dinleyen her kimse her neredeyse anlasın, tesir etsin. Talha Bora Öge, gündüz gece buralardayım. Bugün de diğer günlerde olduğu gibi inşallah içimize sinen bir program olacak.

Doğru zamanda doğru yerdesin mesajlarınızı okuduğumu söylüyorum ve dün mesajlarınızı okurken böyle bir mesaj gördüm. Yeni dinlemeye başlamış. Diyor ki hiç unutmuyorum. Radyolar arasında geziyordum. Siz doğru yerdesiniz dediniz. Dur bir dinleyeyim dedim diyor. O anonstan sonra. Ve hala dinliyorum. Hem de hem gece hem gündüz dinliyormuş. Yani hangi cümlenin, hangi ifadenin, hangi anda kimin gönlünü çalacağını bilemezsiniz. Kimin gönlünü alacağını bilemezsiniz. Tam tersi de geçerli de. İnşallah biz ömür boyu gönül alanlardan olalım.

İnsan, sevgili Radyo 7 Sever, değerli dinleyicimiz, insan içinden yenilenmezse dışından eskir. Evet, tekrar ediyorum, insan içten yenilenme yaşamazsa eğer gün be gün dışından tükenmeye başlar. Otobüsün sol camından hayatı izlerken kaçırdıklarındır hayat dediğin. Sen yağın karın romantik oluşundan ama hayatın gerçeği sokaktaki çocuğun üşüyen ayaklarından bahseder. Yaz herkesin yazıdır, kış elbisesi olanın kışıdır.

Sonra sımsıkı sarıldım kendime ve dedim ki işte geldik gidiyoruz be. Kim bilir ne zaman veda ederiz. Biz de elbet bir gün sonbahar yaprakları gibi toprağa düşeriz. Ne bu akşamın gecesi garanti, ne vardığın gecenin sabahı kesin. İşte bu yüzden her anı kıymetli şu aldığın nefesin. Ve bu dünyadan götüreceği sadece iyilikse herkesin, o zaman dayan be yüreğim. Canın yansa da, yanıyor gönlüm desen de dayan. Kul kıymet bilmese ne yazar be? Vardır elbet senin de iyiliğini sayan. Adına imtihan de, ayakta dermanın bitene kadar dayan. Birçoğu gaflet uykusunda uyurken, ey gönül, hadi gel ölmeden uyan.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Yani daha dün
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Dertler derya olmuş. Ben de bir sandal, unutulmaz şarkılardan biriydi. Yine unutulmazlardan birini dinleteceğim şimdi. O da bir Emrah şarkısı. Ayrılamam. Öyle insanlar ayrılamam derler. Fakat bir gün ayrılırlar. Bir gün biri diğerinden gider. Fakat gideni sevmek kalanların işi değilmiş meğer. Çünkü giden ne beklediğin gibi döner, ne de beklediğine değer. Böyle işte.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Sevgili dostum, bugün elinde olmayan ne varsa yarın senin olabilir. Bir şekilde Allah imkan verir, zaman verir, gelebilir, gelir. Fakat kişilik öyle mi? Maya bozuksa karakter tutmaz.

0: yollar var ki yoldan ayrı, yolum artık senden ayrı. Kalırım karanlıklarda, görmesem yüzünü gayrı. Yollarında bir iç çektim, şu içerime seni ektim. Gözlerimi göğe diktim, güneşin sensiz yok ayrı. Güneşin bile sensiz bana yok ayrı.
1: Gölge.

0: ocağım.
1: Fuzuli, hiç de fuzuli olmayan, genelde söylediği gibi çok derin bir söz söylemiş. Yine böyle bir cümle ama çok cümlelere bedel. Diyor ki, bi vefadır dar dünya, kimseyi şad eyleyemez. Bi vefa, vefadan bir haber, vefasız. Ya öyle diyor yani. Vefasızdır dünya,

kimseyi mutlu edemez. Etmez. Bir dert biter, bir başkası başlar. Bir yokuş inersin, bir düzlüğe geldim diye sevinirken önüne bir yokuş daha çıkar.

Radyonuzun sesi açık değil mi? Dinlerken muhabbetle dinliyorsunuz. Gönlünüz de açık, güzel. Dikkat kesilin biraz daha sevgili dostlar. Hazreti Eyüp, kurban olduğum Mevlam Allah elinden onun her şeyini aldı. Çocuklarını, eşi, eşleri, bir eşi hariç kimsesi kalmıyor. Zenginliğin zirvesinden fakirliğin dibine, hastalığı yüzünden çöplüğe sürgün ediliyor. İnsanlar hastalığından korkuyorlar çünkü. Eşi diyor ki, Eyüp, düştüğün hali görmüyor musun? Şu haline bir bak, Rabbine dua et, seni iyileştirsin. Hazreti Eyüp aleyhisselam ne diyor? Vallahi diyor, Rabbimden utanıyorum. Allah Allah. 70 küsur yıldır sağlıklı ve dinçtim. Rabbimin nimetleri içindeydim. Sonrasında tek bir cümleyle dua ediyor. Tek bir cümle. Bir derde yakalandım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Allah'a sadece bunu diyor. Bu cümle gökyüzünün kaplarını titretiyor demek ki. Hatta İbni Kesir diyor ki gökyüzünden gümüş ve altın yağan bulutlar her yeri kapladı. Allah onun çocuklarını, eşlerini diriltti. Tüm bunları tek bir cümleyle. Evet, edindi. Ya tüm hastalar ve daralmışlar bilmeli ki Allah o sesi duyar, kalpten geçeni görür. İnsanın inanarak ettiği dua çok güçlü bir orduya bedeldir. Ve o dua neymiş? Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Neşet Ertaş Usta'yı çok dinleten, Neşet Ertaş Usta'nın türkülerini çok dinleten bir adamım. Radyo 7 olarak öyleyiz. Şimdi dinletmeyeceğim ama bu kez Neşet Ertaş'ın sözlerinden şöyle gönlünüze bir yol bulalım. Diyor ki, güneşi bir kuvvet karartır mı hiç? Allah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan olan insanı darıltır mı hiç? Haksızlık haksızın yüzünden olur. Ya bak, ozanlar, gönül ehli öyle cümleler söyler ki aslında Allah'ın kelamından uzak değildir. Mesela sevgili dostum, Allah sevmediğini yaratır mı hiç? İlk etapta kulağa garip geliyor. Halbuki Allah-u Teala ne diyor kitabımızda? Başınıza gelenler kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Yani kurban olduğum Mevlam diyor ki, ben sizi sevdim. Sevdiğim için yarattım. Şerefli yarattım, güzel yarattım. Başınıza gelen tüm kötülükleri siz seçtiniz. İçinde bulunduğunuz kötülüklere, acılara, ıstıraplara kendinizi siz soktunuz. Yoksa Mevlam'ın rahmeti sonsuz.

Sevgili dostlar, malumunuz Yusuf kıssasında ibret almak isteyen insan için bir değil yüzlerce ibret vardır. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiği, bahsini ettiği bu kıssa içinde biz şunu fark ederiz. Fark etmemiz gereken çok şey var da onlardan biri. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a yanlış yapan, hatta günümüz tabiriyle söyleyeyim, Hazreti Yusuf'u satan kendi kardeşleriydi. Şimdi Hazreti Yusuf'a son yanlışını yaptığı zaman kardeşleri, Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne dedi onlara? Dedi ki bugün size kınama yok. Utanmayın, özür de dilemeyin. Allah'a ben de sizin için şimdi dua ediyorum. Peki ne için dua ediyor kardeşlerin? Affolmaları için mi? Hayır. Hayır. Diyor Allah zaten affeder. O diyor Allah da. Ben diyor size şunun için dua edeceğim. Bana yaptığınız kötülüğü Mevlam unuttursun size. Beni gördükçe bana yaptığınızı hatırlamayın. Abi nasıl bir insanmış ya. Ya düşünebiliyor musun kardeşlerinin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a neler yaptığını? Bunun üzerine ne diyor düşünebiliyor musun? Bu yaptığınızı Allah size unuttursun. Bu nasıl bir gönül? Bu nasıl yürekmiş be?

hak dosta gelip ne demişlerdi? Ya işte falanca senin hakkında şöyle şöyle şöyle kötü konuşuyor. Senin hakkında kötü şeyler söylüyor. Peki hak dostu ne demişti ki o hak dostu? Evet, büyük sahabe Halid bin Velid. Değil mi? Ne demişti? Kendi defteridir, istediği gibi yazar, istediği gibi doldurur. İnsan başkasını karaladığını zanneder. Ahirette karşısına çıkacak olan defteri karaladığından bir haberdir.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi
1: Doku'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
8: çok daha hızlı
7: ve geniş içeriğiyle
8: çok daha zengin.
7: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam ediyor.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, kendimi özledim.

efendim. Bendeniz Gölge, burası Radyo 7. Ben size hem dostum hem de işime aşığım. Konuşurken de böyle konuşuyorum. Ne demiş Hikmet Ehli? Şaşarım demiş insanların haline. Demişler neden? Geçimi maaştan, şifayı ilaçtan bilirler. Geçimi maaştan, şifayı ilaçtan. Ve sonra iki yakası bir araya gelmediğinde ve uğraşıyorum uğraşıyorum bir türlü iyileşemiyorum dediğinde kabahati maalesef başka yerde ararım.

ki ustası, evlat, dinle sözü. Kimsenin öyle canı sıkıldığında hatırladığı, diğer kapılar yüzüne kapandığında dönmek istediği olma. Seni yedekleme planı olarak gören değişecek de sanma. Sadece bir müddet durulur, sonra yine eskiye dönür.

hayatında ne varsa artık. Gittiğin mekanlar, dahil olanlar, gidenler. Öyle insafsızlaşır ki, küçük bir boşluğundan seni yakalar, hissettirmez, en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar.

Çok film izledik. Çok film seyrettin. Bazı filmlerin tamamını unutamazsın. Hatta defalarca izlersin. Bir de bazı sahneler, bazı replikler olur. Filmi unutsan da o repliği unutmazsın. Ne diyordu? Hocasının yanında kötü davranıyordu. Hocası da soruyordu, neden kötü davrandın? Ona neden kötü davrandın? Peki ne diyordu talebesi? İnsanoğlu hocam, iyi davranınca çabuk unutuyor. Ben maalesef altına imzamı atarım. İnsanoğlu, iyi davranınca çabuk unutur.

kadar güzel bir düzenlemedir. Bu ne güzel bir türküdür. Kıymetli dostlar, tam da şu anda bazıları belki birilerine bayağı sesli olarak haykırmıştır ya da içten içe feryat halindedir. Tam da şöyle: tamam be, tamam lan, ben haksızım. Ben kötüyüm, hep ben suçluyum. Ne diyorsanız öyle olsun. Ama yeter ki artık rahat bırakın beni. Ha, var mı böyle feryat eden? Çok yoruldun değil mi? Kendini anlatmaya çalışıp kimsenin seni anlamamasından ve daha kötüsü belki yanlış anlamasından çok yoruldum.

0: olsa gölgem yok. Vay vay, lafa bak.
1: Yağmur yağar üstüne, evvel benim gel üstüne.
0: Ben işimi yaparken huzurla yapıyorum. Dinlerken huzur verebiliyorsak ne âlâ. Pekala, malum bizim toplumumuzda davul bile dengi dengine derler. Yıllar içinde zaman her ne kadar değişse de bazı hakikatler değişmiyor. Öyledir hakikaten. Çoğu konuda böyledir, biliyor musun? Yani elbette bir kuş gidip bir balığı sevebilir. Olur mu? Olur ya. Bir kuş gidip bir balığa aşık olabilir. Ya iyi tamam da yuvayı nerede kuracaklar? Hı? Havada mı, yerde mi, suda mı? Yuvaları nerede olacak?

Radyo 7'de hafta içi her gün, hatta her gün, hem gündüz hem gece huzurlarınızdayım. Peki, bir hatırlatmayla devam edelim mi şu harikulade türküyle? Kimsenin kimsede sonsuz kredisi yoktur. İnsan ölene kadar idare edilemeyeceğini bıçak kemiğe dayandığında anlar. Özellikle ikili ilişkilerde kıymet bilmek lazım.

sıkıntını hayatından, derdini çekip alan kişi. Tabii bunun tersi de olabilir. Eğer bunu yapıyorsa dünyanın en güzel zenginliği. Sen birçok konudan yoksun olsan bile.

Malumunuz eş diye bir kavram var, eş. Evet. Nedir desek birçok cevap gelir. O cevaplardan biri: sırtından yükünü, kalbinden sıkıntı.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale ediliyor. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Katmandu Post'un haberine göre Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığı belirtildi. Ayrıca bölgede yeni sel alarmı verildi. Cem Küçük soruşturması nedeniyle arama kararı çıkarılan firari İsmail Çanak, bildiklerimi anlatacağım diyerek teslim oldu. Çanak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrim imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı ortaya çıktı dedi. Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlamasıyla birlikte faiz oranları 300 baz puan geriledi. Kamu bankalarının genel müdürleri kredi faizlerini indireceklerini açıkladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. Saraçhane-Aksaray yönünde orta şeritte trafik kazası var. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.593 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.25, Euro 56.25. Gram altın 7.123 lira. Brent petrolün varil fiyatı 87,17 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Kaunas Žalgiris deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılar sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmasına rağmen toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağladı ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında dün akşam Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la Trabzonspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor'un 9 kişi kaldığı maç Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Bordo Maviller yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu arada yenilginin ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa etti, yönetim kabul etmedi. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak, maç saat 21.30'da. A Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 21'de. Son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol takımımız ise grup etabındaki 5. ve son maçında bugün saat 19'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

besteler, bazı besteler dinlerken sana bir huzur, böyle bir sevinç verir. Öyle bir besteydi bence. Radyo 7 sever kardeş. Gölgesizlerle programını elinden geldiğince az veya çok kaçırmamaya çalışan ya da şu an ilk kez dinleyen. Hiç aklına gelmemişti değil mi? Herkesi kendin gibi görmenin aslında senin belki de en büyük kusurun olacağını. Yani sen kim sana nasıl geldiyse öyle gittin onlara. Değil mi? Sana kim ne verdiyse sen onlara fazlasını verdin. Çünkü herkes böyle zannettin. Herkes sen gibi diye düşündün. Fakat gördün ki öyle değilmiş. Ve yanıldığını anladın. Ve tüm bu yanılgı insanın içinde ümidi, heyecanı tüketebilir. Ama tüketmez. Hayat dediğin şey çünkü tüm bu yanılışlarla beraber var. Sen o yaralarının içinde yaradanı gör, ümidini diri tut.

Bazısı benim az önce söylediğim gibi her halükarda umutlanacak bir güzellik bulur. Tüm yıkılmışlığına rağmen kendisini ayağa kaldıracak bir sebep, bir güç bulur. Bazısı da kırıldıkça kırılır. Herkese, her şeye. Tamamen fıtrat, imtihanı karşılama biçimi, hayat algılama biçimi farklılık meydana getiriyor. Yani şimdi nefesin kesilene kadar sen koşuyorsun. O kadar koşmana rağmen varamadığın yerler var. Ya eli cebinde böyle aheste aheste yürüyüp senin varmayı düşündüğün yere ulaşanlar var. Şimdi bunu görüyor. Bu ne diyor ya? Nerede hata yapıyorum ben diyor. Kabahati kendinde buluyor. Veya daha kötüsü kadere bağlıyor. Kırıldıkça kırılıyor. Bazısı böyle.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Çoğu hak etmediği durumlarla karşılaşınca kendini açıklamaya çabalar. Dert eder, aman der, aman yanlış anlaşılmayayım. Tane tane anlatır. İşte bak bunu bu yüzden söyledim, aslında şunu demek istedim, kendini hırpalar. Fakat insan olgunlaştığında belki yaptığı şeylerden biri artık bundan vazgeçmektir. Niyetinden şüphe duyan kim varsa hayatından çıkartır. Onları yanında istemez artık. Ve haklıdır, biliyor musun? Dost dostun niyetini anlar.

üzülmüş delikanlı. Yaptığın şeyin beni senden koparacağını biliyordun. Ve beni riske attın. Her şeyi affetsen bile güzelim, beni kaybetmeyi göze alışını affedemem.

şarkının sözlerini dinleyince şöyle bir paragraf görmüştüm, aklıma geldi, hadi ses olayım. Belki çoğunuzun yüreğine de ses olmuş olacağım. Diyor ki, ben senden yanımda olmanı istedim. Sen tek seçeneğim sensin zannettin, öyle sandın. Düştüğün yanılgı buydu. Benim için özel olman hiçbir zaman sana muhtaç olduğum anlamına gelmedi. Anlamadın. Ya özellikle seçmedim. Sıradaki türkü de diyor ki, uyandım sabah ile. İnsan uyanış deyince hep gözünü açmak, yataktan doğrulmak, sabah olması, değil mi? Böyle algılar. Birçok konuda olduğu gibi ilk aklımıza gelen şey fizikseldir, maddeseldir. Halbuki uyanışların en güzeli bir gerçeğin farkına varmaktır. Bir yanlışı düzeltmektir.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Reklam. Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: Expertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Expertiz'e Dino bile.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sì, hediye.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Çok fazla şoför dinleyicimiz var. Kimi taksi, kimi kamyon, kimi tır, kimi dolmuş, kimi kurye. Selam olsun ekmeğini yoldan kazananlara. Hatta büyük bölümü dinlemekle kalmayıp bizi dinletir, tavsiye eder. Hepsine selam olsun. Sevgili dostlar ve çoğu kamyon şoförü dostumuz da benim o kamyon arkası yazılarına tutkundur, vurgundur, sever. Ben de çok seviyorum. Ara ara tavsiyede bulunuyorum. Gerçi bu şimdi söyleyeceğim, tavsiye edeceğim kamyon arkası yazısı değil diye ben de yazmalısın. Yazdığında da şunu göze al, bazıları anlamayacak. Bunu gönül ehli olan anlar. Olsun. Tırın arkasında yazı yoksa, ya ne yazsam diye düşünüyorsan, al bak gölgen sana söylüyor. Yürek yorgun düştüğünde dostum, ter gözden akar. Yürek yorgun düşünce dost, ter gözden akar.

0: başa geldi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Beni dinleyen nice dostumuz, belki benden yaşı daha küçük, belki daha büyük planın. Ben söyler söylemez neden diyecek. Neden? İnsanlar seni kıskanıyorsa, kıskanıldığını hissediyorsan, bunu sana hissettiriyorlarsa üzülmemelisin. Sor şimdi. Neden? Ya istisnalar kaideyi bozmaz ama bu senin başarılı olduğunu gösterir birçok konuda. Yine soruyorsun şimdi. Neden? Sor. Çünkü dostum, insanlar asla kaybedenleri kıskanmaz.

kabul ediyorum. İçinizde bazıları benim söylediğim sözleri çok böyle sloganvari bulabilir, arabesk bulabilir. Baş tacısınız, saygı duyuyorum, kabul ediyorum. Gerçi bir şeyin klasikleşmesi onun değersiz olduğunu göstermez. Bilakis ancak kıymetli olan şeyler klasikleşir. Ama yine de ben eleştiriyorsan bu çok doğaldır, bunu kabul ediyorum. Mesela bak, şimdi ben sana bir söz söyleyeceğim. Bu da slogan. Hatta bu da biraz arabesk. Ama dibine kadar doğru, biliyor musun? Buna da katılmayabilirsin. Ona da saygı duyuyorum. Yürek dediğin şeyin kadını erkeği yoktur. Bir merd olanı vardır, bir de namert olanı.

nasılız bilmiyorum. İnşallah iyiyizdir. Ama şimdiki iyi oluşumuz, inşallah yarınlarda iyi oluşumuz çok önemli. Tamam. Ama Rabbim son anımızı hayatımızın en güzel, en kıymetli, en anlamlı, en değerli, bizim için en hayırlı anı kılsın. Amin. Amin. Hayatımızın en güzel,

Evet. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, canlı canlı gece 12'de buluşmak üzere. O ana kadar programımı tekrar dinlemek istersen, hem bugünkü tekrarını hem geçmiş tekrarlarını, radyo7.com programcılar bölümünde beni bul. Tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlu akşamlar. Ben Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da
1: var. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: istikbal.com.tr'de. Ekspertise Dino
1: Bile. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir,
4: bir mutluluk getir. Bir reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Gidene gitimi demeyeceksin efendim, demeyeceksin. Onun detaylarına gireriz efendim. Şükür kavuştuk. Yine günün en güzel saatleri işte başladı. Ve günlerin en güzeli canımız cumamızda. Bu mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine inşallah günahlarımızı bağışlasın Rabbim. Bizleri kapısından kovmasın. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlu olanlara kolaylık sağlasın, sabrımızı artırsın ve tabii ki afiyet içerisinde sevdiklerimizi de bize bağışlasın inşallah. Hoş geldiniz ve aşk olun.

sevgili Can Bağları. Evet, devam edecek. Ömrümüzde dertler var, sevgiler var, sevgisi bitmeyen kalpler, güzellikler var, değil mi? Güne bunları da düşünerek daha güzel başlıyorsunuz. Yüreğinizde sevinçler oluşuyor, yüreğinizde, yüzünüzde gülücükler oluyor. O yüzden güne her zaman bu cümleleri hatırlayarak başlayın bence. Sevgi bitmesin kalbinizde.

İyiyi kötüyü sormuşlar. Bildiği halde ben bilemem, Allah bilir demiş, susmuş. Kötüye iyi sormuşlar. İyiyi yerden yere vurmuş. Herkese hakkında konuşmuş, herkese hakkında konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş. Ve insanın kendi karakterini en açık biçimde ele verdiği zamanın başkalarının, evet, o başkalarını anlatmaya başladığı, tarif ettiği zaman olduğu anlaşılmış. Aşk olan.

Bu şarkıdır. Ebe cancağızım veren de o, alan da o. Nedir bu senden gidecek telaşını? Evet, bu telaşını gören de can senin zannedecek. Veren de o, alan da o, sahibi o.

niyetliler var. Evet, o art niyetlilere, bir de onlar kendilerini çok zeki zannederler, değil mi? Tilkiden kurnazı yok ama pazar onun postuyla dolu. Dikkat. Aşk olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.587 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.24, euro 56.20, sterlin 65.60. Gram altın 7.144 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87.64 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Garaj Oto Ekspertiz. Kurutma makinesi.

0: Futbol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

bir bilge varmış. Ne sorsan cevap verirmiş. Onu çekemeyen biri de demiş ki, ona öyle bir soru soracağım ki kesinlikle bilmeyecek. Ne soracaksın diye sorduklarında ise, elimde bir kelebek var, ölü mü diri mi diye soracağım. Eğer diri derse elimi sıkıp öldüreceğim. Ölü derse de elimi açıp bırakacağım, uçup gidecek. Bilgenin yanına gidiyor ve sorusunu soruyor. Elimdeki kelebek ölü mü diri mi? Bilgenin cevabı ise müthiş. O senin elinde.

Seven olmaz ki deyince, kıymet bilenler, sevenleriyle bir arada olan, yanında tutan. Çünkü sevgi eğer değer görmediği yeri anında terk edermiş. Evet, o kıymetini bilmediğiniz insanların kıymetini hatırlatacak insanlarla da aynı zamanda sınanırmışsınız. Aman dikkat.

Çalışmak bazılarına göre çok keyiflidir. Bazılarına göre de aman zor iştir. Bu neden kaynaklanır? Bir işe her gün keyifle gitmeye değer kılan şey, keyifli olan kişiler için, evet, onlar kimlerle çalışıyorlarsa onlarla çok mutluyudur, mutlu olduğu içindir. Nerede çalıştığınız değildir aslında, kiminle çalıştığınızdır sizi mutlu eden. Evet.

0: şimdi öyle güzel bir eser dinleteceğim ki sevgili Can Bağlar'ım, muhteşem güzel bir eser olacak bu. Şöyle söze direkt geçtiği için sizler belki niye durdurdum diye düşündünüz. Hemen söylemiş olayım. Direkt başlayacak. Onun için Hiray Zerdüş sevenler, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'nin sesini hemen şöyle müsait olanlar tabii ki yükseltebilirler. Çok da güzel bir türküdür.
1: Karadır kaşların, ferman yazdırır.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 500'ü aştı. Bine yakın kişidense haber alınamıyor. Üstelik tehlike geçmiş değil. Çin sınırında oluşan Set Gölü nedeniyle ikinci bir sel riski bulunurken hükümet yüksek yerlere gidilmesi çağrısı yaptı. Bartın'da yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Önce can kurtaranlar, sonra emekli imam Yılmaz Çiftçi yardım için suya atladı. 3 kişi kurtarıldı ancak çiftçi dalgalara yenik düştü. İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü. Kısa süreliğine yağmur geldi. Hava tahmin uzmanları cumartesi günü için uyarıda bulundu. Öte yandan serin hava dalgası yeni haftada yerini sıcaklıklara bırakacak. Çocuğu okula başlayacak kamu çalışanlarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin düzenlemesi geldi. Okula uyum haftasında çocuğun yanında olmak isteyen kamu çalışanlarından biri talep etmesi halinde günde 3 saate kadar idari izinli sayılacak. Uygulama 7-11 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Tahran-Washington hattında bir yandan diplomasi çağrıları yapılırken diğer yandan karşılıklı tehditler sürdü. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini söylerken Amerika Başkanı Trump Tahran'la görüşmek istemediğini belirtti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
1: Türkiye'nin yerli otomobili TOK kullanıcılarına Eylül ayı boyunca Trugo istasyonlarında %20 şarj indirimi sunacak. Kampanya otoşarj özellikli DC cihazlarda geçerli olacak. Citigroup, Amerika hazine tahvil getirilerindeki yükselişin bütçe açığı endişelerinden ziyade enerji fiyatları ve reel getirilerdeki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Emlak piyasasının Ağustos raporu yayımlandı. Türkiye genelinde reel kiralar %6,5, satılık konut reel fiyatları ise %8,3 düştü. Kiralık ev arayışındaki hızlanma, ilanların yayında kalma süresini İstanbul'da 22,2 güne indirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri, Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW, 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima senin.

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

deli gibi her Türkiye'nin gece. Alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Yaşandıkça insan fark ediyor neleri en sağlam dostun aslında annen olduğunu. Kavgada etsen, küssen de, darılsan da ne gider ne bırakır değil mi? Çünkü o hayatının başından sonuna kadar seninle yürüyen tek insandır. Bak, tek insan. Diğerleri bir şekilde hayatına girer ve sonrasında çıkar. Bazen isteyerek, bazen istemeyerek, ama bir şekilde sonuna kadar gelmezler.

olgun insanlar vardır ve hep sevilir ve hep yanınızda olmasını istersiniz. Olgun insanlarla muhatap olmak istersiniz. Olmamış insanlar ise bence onlar dalında kalmalı, koparılmamalı. Evet. Çünkü biliyorsunuz ham meyve koparıldığında kabuğu sert, içi çiğ olur. Özü hamdır, yük olur. Sözü gamdır, dert olur. Gözü kemdir, zehir olur. Olmamış insanlar dalında kalsınlar bence.

Cem Karaca'yı dinledik. Bir usta daha var ki, Erkin Koray'dan da bir eser dinleyelim istedim. O birbirlerini çağrıştırır insana değil mi? Neden bilmiyorum ama şöyle bir o Anma Arkadaş Muhteşem şarkısını, evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde bir dinleyelim keyiflice.

Oy, güzel bir eserdir. Efendim şimdi artık güzel şarkılarımızı sevdiklerinize gönül rahatlığıyla armağan edebilirsiniz. Çünkü evet, mesajlarınızı almaya başladım. Sıradaki şarkıları armağan edebilirsiniz. Türkiye'nin alışkanlığı WhatsApp hattımız Radyo 7'den. Evet, gönderin gelsin efendim. 0507 977 0101.

0: Odalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Altiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
9: Getir, bir mutluluk getir. Anı

0: istikbal.com.tr'de. Ekspertise Dino
1: Bile. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Daha dün
1: Dede,
0: an...
1: şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Kalp kalbe karşı derler. Evet. Aslı Güngör ve Ferhat Göçer'in o güzel diyetini dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Ve dönüyorum mesajlara 0507-977-0101'den. Merhaba, ben Cabir. Eniştem Olgun ile birlikte Ağrı'da binbir emeğin, dökülen alın terinin ve doğanın bereketinin simgesi olan arılarımızın bal hasadını gerçekleştiriyoruz. Oo, ne güzel. Tüm arıcı kardeşlerimize ve yollara düşen gezgin arıcılarımıza kolaylıklar, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz demiş. Tüm emekçilere gelsin, tüm emekçilere, tüm arı balı toplayan kardeşlerimize kolaylıklarla armağan edelim bu güzel şarkıyı ve hemen devam edelim. Necdet Tekindemir, o da sevgili eşine armağan ediyor. Bir Bilebilsen ve Elif Kaya Radyo 7'de.

kaybetme korkusu olmasa bu insan olayı falan olmaz. Biliyorsunuz hiçbir şeyin değeri kıymeti kalmaz. Efendim devam edelim mesajlarla. Merhabalar, sizi şu an annemle dinliyoruz demiş. Ve sıradaki esere benden sevgili anneme armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Berra'dan sevgili annesi Perihan'a. Perihan Hanım maşallah. Ne güzel bir evlat.

Kimin ihtiyacı yoktur ki o sıraladıklarına, öyle değil mi? Efendim devam edelim. Abla hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim kardeşim. Şarkıyı eşim Sümbül Akdeniz'e istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. Maşallah. Dalyan'dan Ankara'ya sevgiyle bizi götüren canım eşim Ercüment için, yol arkadaşlarınız için teşekkür ediyorum demiş. Çok selam olsun. Ki Aslı Güngör'den de güzel bir eser dinledik bu arada, hem onu da armağan etmiş olalım. Ankara'dan Levent, yeğenleri Murat, Zehra, Yiğit, Elif ve Mert için gelsin. Hayat, hayata müzik kattığınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne güzel.

geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Öyle geldi mi gitmez. Ankara'dan Barış Kaplan, sıradaki eseri canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum demiş. Saygıdeğer eşinize selamlarla gönderdik. İsmet Hatay İskenderun'dan dolaşıyorum size demiş. Eski sevgilim Kübra'ya armağan ediyorum, saygılar selamlar. İzmir'den Zehra, hem perde dikip hem seni dinliyorum, iyi ki varsınız demiş. Kolay gelsin Zehra, İzmir'ime, dünyanın gerdanlığına selam olsun. Şu an İzmir'de dinleyen bütün güzel yüreklere. Merhabalar, kolay gelsin, ben Aktır'dan Murat. Güzel eserleri elemanlarım İslam ve Cello'ya armağan ediyorum. Teşekkür ederim, kolay gelsin.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya, insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
7: BBVA. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj şoku ekspertiz.
10: Oh.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
2: getir. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kocaeli'de denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı. Soruşturmada ekiplerin intihar ihtimali üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. İstanbul'da 41 yaşındaki Şerife Gezer eski sevgilisi tarafından katledilmişti. Güpegündüz herkesin gözü önünde öldürülen Gezer'in ailesinin yaşananlara yüreği dayanmıyor. Acılı annesinin gözyaşı dinmiyor. Tek istedikleri 51 yaşındaki katil Hakan Sayacı'nın en ağır cezayı alması. İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 17 kişi yaralandı. Burs arayan öğrenciler, bu haber sizi ve ailenizi ilgilendiriyor. Çünkü dolandırıcıların radarındasınız. Sahte hesaplarla burs vaadi veren siber hırsızlar ele geçirdikleri banka bilgilerinizle kara para aklıyor. Dünya dizi sektöründe Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor. Türk dizileri 170'i aşan ülkede 1 milyardan fazla insana ulaşıyor. Türkiye dizi ihracatında da ilk 3 ülke arasında. Balkona çamaşır asanlar dikkat. Yargıtay balkon dışına taşan çamaşırlar için emsal nitelikte karar verdi. Balkona çamaşır asmak bazı durumlarda maddi ve manevi tazminatla sonuçlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerine yeni düzenleme getirdi. Formalarda artık okul arması zorunlu. Ayrıca çocuğu okula yeni başlayacak kamu çalışanı veliler okulun ilk haftası günde 3 saat izinli sayılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah beyazlıların rakipleri arasında İsrail ekibi Hapoel Berşeva'da yer aldı. Öte yandan Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri de çekilen kura sonucu netleşti. Trendyol Süper Lig'de bugün Gençler Birliği ve Erzurumspor karşılaşması oynanacak. Müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu haftanın cezalarını açıkladı. Kurul, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15, 2. Başkan Hakan Daltaban'a 20 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon lira para cezası verdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.24, euro 56 lira. Gram altın 7.051, Brent petrolün varil fiyatı 87.68 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde şu dakika itibarıyla trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Zeytinburnu'nda meydana gelen İETT otobüsü kazasında valilik açıklaması var, aktaralım. İlk belirlemelere göre kazada bir kişi öldü, ikisi ağır, 17 kişi yaralandı. İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan İETT otobüsü kazasında bir kişi öldü, ikisi ağır, 17 kişi yaralandı. İstanbul trafiğine bakacak olursak D100 Mert Erincirli yönü sol şeritte trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Pendik Aydınlı Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde ise sağ şeritte trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Öte yandan Haliç Köprüsü de çift yönde yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Samsun, Ordu, Giresun çevreleriyle Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var. Öte yandan Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde de yine kuvvetli yağış etkili olacak. Yarın İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 35, başkent Ankara 25, Bolu 22, Samsun 24, Erzurum 23 ve Diyarbakır 32 derece olacak.
4: En güvenilir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Oh!

0: Selfies.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde bir klasik dinledik, Orhan Gencebay ve Nereden Bileceksiniz. Şimdi ise yine bir başka klasiğe geçiyoruz. Biri biter biri başlar Radyo 7'mizde. Evet, yanımda sen olmayınca Allah rahmet eylesi Kıvırcık Ali ile devam ediyoruz. Değer gördüğü yere tüküren, of ne çirkindir. Değer görmediği yerde sürünmeye mahkumdur derler.

yanımda sen olmayınca. Ve mesajlara hemen dönüyorum. Sakarya Karasu'dan Gökhan Burcalı, sıradaki eseri canımdan çok sevdiğim eşim Necmiye, oğlum Egemen, Talha, kızım Ebrar Burcalı ve Fenerbahçe taraftarlarına istiyorum iyi yayınlar demiş. Selam olsun. Balıkesir Bandırma'dan İbrahim Karaca, şu an Almanya'dayım ve sıradaki şarkıyı gözleme armağan ediyorum demiş. Kayseri'den Şerife, ben kendim için bir şarkı istiyorum, çok seviliyorsunuz demiş. Çok da güzel bir düet. Kabul buyursun inşallah Şerifeciğim.

0: yine yağmur gibi yağıyor mesajlarınız ve sizlerin en sevdiği sanatçılar da bol bol dinlenmeye devam ediyor. İşte onlardan biri Ali Kınık. Selamünaleyküm, ben Almanya'dan Mustafa Ömer Altınok. Altınok ailesine gelsin selam ve dua ile. Samsun Bafra Organize Sanayi'de başarı ticaret olarak mesaideyiz ve sizi dinliyoruz. Ömer Mert Türk, Ömer Mert Türk'e selamlar göndermenizi rica ediyoruz demişler. Hemen gönderiyoruz efendim selamlarla.
1: Geldim işte dostum,

çıkar bu dava, bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış.

Yazı yine çok sevilenlerinden biridir. Ahmet Kaya sizlerleydi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Merhabalar, ben her anım. Ben Eskişehir'den Hatice, şu an işteyim, çalışıyorum. Sizi kulaklıkla dinliyorum demiş. Gece vardiyasında en güzel mesai arkadaşım siz oluyorsunuz demiş. O yüzden sadece size ve bana gelsin. Kolaylıklar diliyorum size de. Hayırlı vazifeler efendim.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Türkiye'nin yerli otomobili TOK kullanıcılarına Eylül ayı boyunca Truco istasyonlarında %20 şarj indirimi sunacak. Kampanya otoşarj özellikli DC cihazlarda geçerli olacak. Citigroup, Amerika hazine tahvil getirilerindeki yükselişin bütçe açığı endişelerinden ziyade enerji fiyatları ve reel getirilerdeki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Emlak piyasasının Ağustos raporu yayımlandı. Türkiye genelinde reel kiralar %6,5, satılık konut reel fiyatları ise %8,3 düştü. Kiralık ev arayışındaki hızlanma, ilanların yayında kalma süresini İstanbul'da 22,2 güne indirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
6: Reklam.
7: Doğada ne varsa Sevranada.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. En para bankanın güzeli.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
16: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
17: Getir.
18: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
16: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
18: Getir.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın
3: QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

0: Akbank.com'da.
1: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Daha birçok mesaj var, hemen okuyalım. Bol bol iyi yayınlar diliyorum. Bolu'dan Osman Yaman. Sıradaki eseri sevgili eşim Nurdane için istiyorum demiş. Kayseri'den Selim, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Ve sıradaki şarkıyı canım eşim Emine ve çocuklarım için yayınlarsanız, ayrıca Radyo 7 çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Almanya'dan Ziya Altınok, o da tüm sizi arabada dinleyenlere gelsin demiş. Peki, bütün arabada dinleyen, yollarda olan, trafikte olan bütün dinleyenlerimize özellikle armağan edelim. Ve bir kez daha şöyle güzel bir düet, Ali Kınık ve Asena İrmikçi ile olan Bildiğin Gibi Değil, Bildiğin Gibi Değil'i dinleyelim efendim beraber.

güzel bir şarkıdır ve özellikle bu konser haliyle de enerji başka yüksek, değil mi efendim? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. İyi yayınlar Venler Hanım. Merhaba, ben Antalya Korkut Elinden Yeşil Yayla'dan Ömer. Sıradaki eseri Aileme istiyorum demiş. Bütün aile fertlerine, bütün yaylalarda olanlara da armağan edelim. Gitme.

Venner Hanım beni görün, sizi severek dinliyorum demiş. Burdur Çavdır Küçük Alan'dan Hilay Yürek. Selam olsun Hilay Hanım, sağ olun. Şarkı bana ve sevdiklerim için yayınlarsanız sevinirim. Çok da güzel bir şarkı. Hemen gönderiyorum. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Kırşehir Kaman'dan Yusuf. Şarküteri çalışanlarına, yayla şarküteri çalışanlarına ve damadım Vahdet'e gelsin. İstanbul Sancaktepe'den önce kendime sonra bütün aileme armağan ediyorum. Serpil Ufuk Damla canım ailem için demiş. Selam olsun. Bursa'dan Cihan Aygün minibüste yolcularımla dinliyorum demiş. Eser yolcularıma ve bana gelsin. 16M0015 kulak sizde göz yolda, iyi yayınlar. Selam olsun. Yolunuz açık olsun. Kazasız belasız cezasız inşallah. Sayın yolcularımız, hayırlı yolculuklar.

fatura deyince hepimiz ürkeriz, öyle değil mi? Yani böyle hele de yüksek faturalar hepimizin canını yakar. Stres de yaratır üstümüzde. Ama şunu bilin. Evet. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın ki vücut sinirin, stresin, üzüntünün, endişenin, her şeyin faturasını bir gün mutlaka size kesiyor. Bir başkasına değil. Unutmayın. Aşk Allah.

Şöyle bir baktım, o sona gelmişiz. Efendim çok da özel bir eserle şöyle bir veda edelim. Gönüller hiç yas tutmasın efendim. Ve şen olsun, güzel olsun, iyi olsun efendim. Özlem, Kayseri'den İstanbul'a eşim ve iki oğlum ile yolculuk yapıyoruz. Eşime ve oğullarım Abdullah, Abdulhamit ve Muhammed Ali'ye gelsin demiş. Mehmet Çiçek, Malatya Teknotik Kent, Konteyner Kent'te oturuyoruz ve Radyo 7 dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri Teknokent'te oturanlar için yayınlarsanız çokça selamlarımla tabii ki armağan ederim efendim. Bugünlük de bizden bu kadar. Güzel hafta sonları diliyorum. Hafta sonunda da yine beraberiz, unutmayın. Sabah sizlerle güne beraber başlayalım. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa Zevranada.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
8: Pilot garaj oto ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Pilot garaj oto ekspertiz.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, Sigortam net.
2: Doğada ne varsa Zevranada.
11: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
12: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir, bir mutluluk getir. Doğada ne varsa Zevranada.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakot

mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam.

neredesiniz, gününüz nasıl geçti bilmiyorum ama şu an aynı yerdeyiz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Radyo açık, şarkılar hazır. Bendeniz Murat Çetin, 2 saat boyunca güzel şarkılarla sizleri buluşturacağım. Hepimiz hoş geldik.

Şu an evine yeni gelmiş olanlar var, mutfakta bir şeyler hazırlayanlar, direksiyon başındakiler, hepiniz hoş geldiniz. Günün koşuşturması bir yana, şimdi biraz müziğin yanına gelelim. En güzel şarkılar Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'den sizlere ulaşıyor.

Bazı vedalar gerçekten söylenmiyor. İnsan sadece susuyor. Sonra herkes bitti sanıyor ama siz bir süre daha kendi içinize uğraşıyorsunuz. Hoşça kal demek kolay da gerçekten bırakmak zor. Şu anda o zorlukla mücadele eden herkese de bu güzel esiri armağan edelim.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
5: getir. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam.

İnsan bazen kendinden bile kaçmak istiyor. Telefonu kapatmak, kimseyle konuşmamak, sadece biraz yalnız kalmak. Evet, Serkan Kaya bizlerle birlikteydi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de program devam ediyor. WhatsApp hattımızı aktaralım. Niçin aktaracağız? 0507 977 0101. Evet, dinlemek istediğiniz sanatçının adını yazmanız yeterli olacaktır. Sizler sanatçıyı, ben de şarkısını seçmiş olacağım. Ortaklaşa keyifli güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Dinlemek istediğiniz sanatçıyı yazabilirsiniz.

Hepimizin hayatı ama herkesin taşıdığı başka iş yerinden yeni çıkan da var, gece vardiyasına hazırlanan da. Evde gün boyu herkese yetişip şimdi ilk kez oturanlar da. Bugün kendinize ne kadar zaman ayırabildiniz? Şöyle bir düşünün bakalım. O arada bu güzel eseri de kulak verin, olur mu?

Arslan, sevgili Ferhat, eski kız arkadaşım Demet'e gelsin radyoya diye teşekkür ediyorum diyor. Bizler sizlere teşekkür edelim. Rabbim hepimizin talihini güldürsün inşallah.

Hayat hep planladığımız gibi gitmiyor, öyle değil mi? Bazen tam olacak diyoruz, olmuyor. Sonra başka bir kapı açılıyor. İşte insanın en çok zorlandığı yerde orası galiba. Beklediğiyle yaşadığı arasındaki tek fark diyebiliriz. Kök ailesi şu anda bizleri dinliyor. İbrahim Bey, Muhammed Bey, Ömer, Faruk, Gülsüm Hanım ve Sümeyra Hanım. Bu güzel eserde sizlere armağan etmiş olalım. Ayrıca Ankara'dan Yıldız Hanım, göl kenarında oturduğum kuzenlerim ve benim için gelsin demişsiniz. Muhabbetiniz bol olsun.

Evet, öyle güzel şarkılar, öyle güzel şarkılar geliyor ki ardı arkası kesilmiyor. Evet, şöyle bir bakalım. Sevgili Funda Hanım, bugün benim doğum günüm. Zara'dan bir şarkı dinletebilir misiniz? Tabii ki dinletebiliriz. Bugün doğum günü olan herkese de armağan olsun bu güzel şarkı. Ayrıca Zonguldak'ta Selda Hanım fındık ayıklarken bizleri dinliyorlarmış. Allah kolaylıklar versin.

İnsan gözlerden çok şey anlıyor, öyle değil mi? Bazen bir bakış yetiyor, bazen de insan yıllarca o bakışın ne anlattığını çözmeye çalışıyor. Kalpten çıkarmak da kolay değil. Bazen bitti diyorsun ama kalbin senden habersiz devam edebiliyor. Sevgili Konya'dan Tuncay Tunç, Müslüm Gürses senin için geldi. Şimdi Bergen'e kulak veriyoruz.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

İnsan bazen başına geleni anlatırken bile bunu yaşamayan anlamaz diyor, öyle değil mi? Pek çoğunuz da diyordur. Haklısınız. Bazı duygular gerçekten de anlatılmıyor. Aşk da biraz da öyle aslında. Herkesin fikri var ama yaşayanın hikayesine yazık ki bambaşka.

keşke gitmeseydi, kalsaydı yanımızda değil mi sevdiklerimiz? Sevgili Adem Bey, eşim Gönül'e armağan ediyorum Giresun'dan, sevgiler diyor. Giresun'a da saygılarımızı iletelim bizler. Radyo İdris, Murat Çetin'le Kumsat sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Adana'dan Zeynep Hanım, amcalarım Erdem Kaplan, Zaza, Mesut, Ferhat ve Cem İsa 3. oğlu Yalçın Sinan, minik abiye armağan olsun demişsiniz.

şarkı çalıyor ve bir anda yıllar öncesine bir akşama gidiyorsunuz. Belki aynı ev, belki aynı insan, belki de artık hiçbirisi yok. Ama o şarkı hala aynı yerde duruyor. Hafızanın garip tarafı bu işte. Coşkun Sabah bizlerle birlikte anılarımızı tazeleyelim mi? Ne dersiniz? Günün şu vaktinde çalışan tüm dostlara da armağan olsun, kolay gelsin.

Telefrik'te bizi dinlemekte olan kuşçu ve güzel aileler için Muazzez Ersoy seslendirdi. Hemen ardından güzel bir Atilla Kaya yorumu. Bu güzel eseri de tüm taksici camiasına armağan edelim.

Yine geldik programın sonuna. Vallahi hiç gitmek istemiyorum ama Kaan böyle stüdyonun kapısını açıp açıp kapatıyor. O ışıl ışıl parlayan gözlerle bana bakıyor. Evet Kaan, gel gel. Bizler gidelim. Kaan Özdemir gecenize eşlik etmek için sizlerle birlikte olsun. Murat Çetin'le Kum Saati hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyor. Aklınızda olsun. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Ve yine saatler 22'yi gösteriyor. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yine Kaan'la Geceye Ses Ver vakti. Radyolarını açan programımızın başlamasını sabırsızlıkla

hiçbir acı zannettiğimiz kadar büyük değil. Bana sorarsanız biraz daha zaman geçmesi gerekiyor bu acıların üzerinden ve bir bakarsınız üstesinden gelmeye başlamışsınız. Çözemediğimiz sorunları kanıksıyoruz, onlarla yaşamayı öğreniyoruz, onları yönetmeye çalışıyoruz. Bu da hayatın bir parçası. Her şey güllük gülistanlık olacak diye bir kaide yok. Hayatımız içinde başımıza her türlü iş, kötülük, bela gelebilir. Tüm bunların arasında bir nefes alabilmek, bir tutam mutluluk bulabilmek meselesi.

arkadaş sandığımız, dost sandığımız, eş saydığımız, abi dediğimiz, kardeş dediğimiz insanlar bize değersiz bir insanmışız gibi davranıyorlarsa, sıradan bir insanmışız gibi, onlar için bir önemimiz olmadığını bize hissettiriyorlarsa, başkalarının yanında öğüt verip aslında bizim kalbimizi kırıyorlarsa, bizi doğru yolu gösteriyorum diyerek azarlıyorlarsa, yanlış insanlardır. Gidiyor.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Aslına bakarsanız yaşadığımız her türlü olumsuzluk, kötü deneyim bizim iyi yönde değişmemize neden oluyor. Bu açıdan bakarsak her birinin bir nimet olduğunu bile söyleyebiliriz. Kendimizi geliştiriyoruz, hatalarımızdan ders alıyoruz. Hani derler ya, düşünme, yap gitsin. İnsan en çok hatalarından ders alır diye. Tabii dikkat etmek lazım yine. Hayat çok kısa. Tüm hataları yapıp ders alabilecek kadar da bir zamanımız yok. Yine bir başka ifade, akıllı insan kendi hatalarından ders alandır. Daha akıllı olansa başkalarının hatalarından da ders alandır.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de çok güzel bir cuma gecesinde buluştuk Allah'ın izniyle. Sizler radyolarınızın başında, yollarda, iş yerlerinde, askerde, denizde, havada. Havada dinlenmiyoruz, o kadar da değil ama havaalanlarında dinleniyoruz, onu biliyorum. Bu arada WhatsApp'tan mesajlarınız geliyor. Görüyorum mesajlarınızı ve yeni dinleyicilerimizle özellikle tanışmak istiyorum. Bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olanlar, sessiz olanlar, bizi yeni keşfedenler. Hadi yazın bize, tanışalım. Hangi şehirden dinliyorsunuz ve isminiz, muhakkak bunları da yazın ve şarkıları armağan edin. Geceyi...

0: kalbim sana.
1: Ne diyor bir düşünür, biz de düşünelim diye? Mutluluğu kendi içimizde bulmak çok zordur. Kendi dışımızda bulmaksa imkansızdır. Mutluluğumuzu bir başkasına bağlamak da son derece yanlış değil mi? O varsa mutluyuz, o bizi severse mutluyuz, o mutluysa mutluyuz. E bunlar gerçekleşmeyince mutluluğu nasıl yakalayacağız, huzuru nasıl bulacağız bu dünyada, değil mi? İzmir Ödemiş'ten Dilek, bizim için de güzel bir şarkı gelir mi demiş, gelmez mi? Ege'nin incisine, İzmir'e selamlarımızı gönderelim. Az önce dedim ya, karada, havada, denizde, her yerde dinleniyoruz diye. Antalya'da havalimanında dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı Arhan Tur şoförlerine gelsin, Antepli Ali Şahin. Ali kaptanımızı da selamlayalım. Yollarda bize kulak veren tüm ticari araç sürücülerine ve hususi araç sürücülerine selamlarımızı gönderelim.
0: Bu akşam...

Sürekli bahsediyoruz ya, hayatta mücadele etmek çok önemli, pes etmemek çok önemli, gayret çok önemli. İyi güzel de nerede duracağımızı da bilmeliyiz, öyle değil mi? İş zorbalığa dönmemeli ya da takıntıya dönmemeli. Herhangi bir konu hakkında ben bunu illaki başaracağım demek çok da tutarlı olmuyor. Yani insan nerede vazgeçeceğini, nerede başka bir yol bulması gerektiğini anlamalı diye düşünüyorum. Yaş ilerledikçe aslında hiçbir şey için bu kadar ısrar etmiyorsunuz. Kimseyi kaybetmekten de o kadar korkmuyorsunuz. Eşlik etmek isteyen zaten bu hayatta size eşlik etmeye devam edecektir.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Bu cuma gecesini hem sizlerden gelen mesajlarla hem de seçtiğimiz şarkılarla daha da anlamlı kılma harekatımıza devam ediyoruz. Eskişehir'den Cengiz Bey bize de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. En güzellerini çalarız hem de hiç merak etmeyin. Gaziantep'ten Mehmet Asır sıradaki şarkı eşime gelsin diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Sivas'tan yazıyor Esma, yağmur yağıyor ve o sese en güzel gelen tabii ki Radyo 7 demiş. Yağmuru biz de çok özledik, İstanbul'da yağmurlu. İnanın çayın çorbanın tadı bile farklı gelmeye başladı 5-6 derece düşünce hava. Kayseri'den selam olsun Mesut Kaçan, Kayseri için de bir şarkı istiyoruz demiş. Memnuniyetle Kayseri'ye de armağan edelim ve yine çok sevdiğimiz çok duygusal bir şarkıyla Çelik şimdiki konuğumuz.

hayatta tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Yani mutluluğumuzu, umudumuzu tek bir yere bağlamamak lazım, değil mi? Farklı farklı yerlere dağıtmak lazım. Belki bir kısmı ailemizde olur. Bir kısmı arkadaşlarımızda, dostlarımızda olur. İşte çok önemli. İnsanın sevdiği bir işi yapması da hayatta beslenmesine neden olur manevi anlamda. Her biri bizim için çok kıymetli, öyle değil mi?

Bana sorarsanız insanlar hiçbir zaman söyledikleri kadar meşgul değillerdir. Fark edilmemiş bir telefon araması, görülmemiş bir mesaj yoktur. Buna inanabilirsiniz. İnsanlar sadece kibarca aslında onların sizin hayatınızda olmadıklarını hatırlatırlar. Ve bu aslında bizim için çok güzel bir nimettir. Böylelikle tanırız. Yargılamak, kızmak değil mesele. Demek ki onların hayatında bizim için bir yer yokmuş. Bu da güzel bir duyuru bizim için. Biz de yolumuza başkalarıyla devam ederiz. Diyarbakır'dan Deniz Yunus ilk defa yazıyorum. Sıradaki şarkıyı eşim Eylem'e armağan ediyorum diyor. Batsa'dan, Ordu'dan güvenlik görevlisi Ayfer Gül. Şu an nöbetteyim, Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum demiş. Az önce dinlettik, umarım denk gelmişsinizdir. Hem size hem de şu dakikalarda bizi dinleyen tüm güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza, vazife başında olan asker, polis, itfaiye, her kim varsa bu güzel şarkıyı onlara da armağan edelim.

Çoğumuz tanıdık acılardan vazgeçemiyoruz. Onlarla arkadaşlık kuruyoruz. Tanıdık geliyor acılar. Çünkü aynı şeyleri o kadar çok yaşıyoruz ki bilmediğimiz, yabancı olduğumuz mutluluklar, umutlar bizi korkutabiliyor. Aynı hataları sürekli yapmamızın nedenlerinden biri de bu bence. Nasıl olsa acılar bizim mahalleden, bizim çocuklar yani. Kaan abi Gökhan Samsun Havza Kocaoğlu köyünden yazıyorum sıradaki şarkıyı. Tüm çiftçi ve kutsal meslek olan çobanlarımıza armağan ediyorum. Sizler iyi ki varsınız. Sizin emeğiniz sayesinde markete gidip raflardan bu ürünleri alabiliyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Zuhal Kayseri'den ilk defa yazıyorum ama uzun süredir dinliyorum. Muğla Padıl köyünde olan ailem, akrabalarım ve kuzenlerime Derya, Serap, Fatma Nur, Melek, Vildan ve Vicdan'a armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkıyı teşekkür ederim demiş. Biz de hem Kayseri'ye hem de Muğla'ya armağan edelim.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver sizlerden gelen mesajlarla devam ediyor. Kapadokya'dan Ayşegül Güllü'den bir şarkı dinlemek istemiş. Az önce çaldık, umarım denk gelmişsinizdir, duyabilmişsinizdir. Ankara'dan Gülsüm, radyonuz bizde bağımlılık yaptı. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim kızım Eslem Elif'e ve eşim Cengiz'e gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Almanya'dan bize ilk defa yazan dinleyicimiz Ümmü. Kitap okurken dinliyorum. Teşekkür ediyoruz. Keyifli bir gece diliyoruz. Almanya'ya da selamlarımızı gönderelim. Bir başka dinleyicimizle tanışalım. Manisa'dan Rıdvan Taylan bize iyi yayınlar diliyor. Biz de size iyi geceler diliyoruz. Kocaeli İzmit'ten Ahmet 412 vardiyasında sizi dinlemekteyim. Sıradaki şarkıyı hayatı beraber yürüdüğüm eşime armağan ediyorum diyor. Birbirini seven, özleyen, kalbi birbiri için atanlara armağan edelim bu güzel eseri. Volkan Konak seslendirecek.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. E neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine.
1: Övgüyle yeşeren, eleştiriyle çürür derler. İnsan kendi değerini kendi koymalı ama bunu yaparken de kendine karşı adil olmalı. Kendini kayırmamalı ya da kendini olduğundan daha aşağıda görmemeli. Tevazu başka şey, kendini haksızca değerlendirmek başka şey. Bazen bakarsanız bazı insanların çok tevazu sahibi olduğunu düşünürsünüz ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Aşırı tevazu bazen de kibrin yansımasıdır. İnsanlar ona vay be ne kadar alçak gönüllü insan desinler diye öyle davranır.

Başkent Ankara'dayız. Hasibe Elma da Ankara yolunda yoğun trafikte eşi Mahmut'la birlikte dinliyoruz. Çalan şarkılar şu an bu trafikte olan tüm dinleyenlere gelsin demiş. Kolaylıklar diliyoruz. Yolda da Radyo 7 dinlemek çok keyifli değil mi? Edirne'den Berke yazıyor. Hafif ateş başında sizi dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi diyor, gelmez mi? Yanında bulunan tüm arkadaşlarına da armağan ediyoruz. Bu güzel yaz gecelerini değerlendirelim. Yakında havalar serinleyecek malum. Antalya'dan Cafer Kara, sıradaki şarkı bütün klimacı meslektaşlarıma gelsin demiş. Artık yavaş yavaş işleriniz azalıyordur diye tahmin ediyorum. Bu vesileyle tüm esnafımıza, zanaatkarlarımıza da armağan edelim sıradaki şarkıyı. Halil Çetin Antalya'dan, Falezler'den dinliyorum seni. Sıradaki parça Konya Ereğli'de olan köylü güzeli Esma'ya gelsin, onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Memnuniyetle söyleriz. Hem Konya'ya hem de Antalya'ya bu güzel şarkıyı armağan edelim. Bizim için Ebru Gündeş seslendirecek. Bir

Kütahya Gediz'den Belkıs'ın mesajıyla devam edelim. Şu an yollarda olan biricik sevdiğim Murad'ıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle iletiyoruz biz de. Konya Akşehir Gazi Parkı Aile Çay Bahçesi müşterilerine bir şarkı armağan ediyoruz diyor. Dinleyicimiz adını yazmayı unutmuş ama en azından mekanını yazmış, onları da armağan etmiş olalım. Şu anda sizi tatil dönüşü ailemle birlikte arabamda dinliyorum. Bizim için de bir şarkı gelir mi diyor. Halit Ünal, kazasız belasız keyifli yolculuklar diliyoruz. Tatil dönüşü enerji depoladınız, artık hazırsınız. Yalova'dan Filiz, Suna alıştırdı radyonuzu dinlemeye. Kulaklığın biri bende biri onda. Arkadaşıma ve bana gelsin. Ne kadar güzel değil mi? Bir kulaklık var, iki arkadaş paylaşmışlar. Filiz ve Suna, harikasınız hanımlar. Bu güzel şarkıyı hak ettiniz. Sizin için çalalım. Aklım.

hoşgörülü olmak, merhametli olmak her zaman takdir edilen büyük bir erdem. Ama ben bazı insanlara hoşgörülü, merhametli olamıyorum. Kötü insanların bunu hak etmediğini her zaman düşünüyorum. Mesela kibirli, bencil, zalim insanlar, bunlar için iyilik dilemem hiçbir zaman. Hak etmiyorlar çünkü. Bir de kim biliyor musunuz bence hak etmiyor? Uğruna çok mücadele ettiğiniz, onu iyileştirmek için gayret sarf ettiğiniz, maddi manevi destek verdiğiniz. Ama tüm bunların karşılığında koca bir nankörlük gördüğünüz insan için de ben hiçbir zaman iyi düşünmem. Hak etmiyor iyi düşünceyi. Antalya Zeytinköy'den Mustafa Kaygısız, bu hayatta en güzel yanım olan her şeyim eşim Canan'a armağan ediyorum. Onu çok ama çok sevdiğimi de söyler misin abi demiş memnuniyetle. Çorum'dan sevgiler, ben Tuğba. Sıradaki parça eşim Emre, oğullarım Göktuğ ve Selman'a gelsin. Konumumuz dünyanın merkezi, modumuz Radyo 7 diye bir de slogan eklemişler mesajlarına. Teşekkür ediyoruz.

telaş da bizi çok yoruyor değil mi? Düşünün, günde 8-10 saat çalışıyorsunuz. Bu çalışma içinde de çalışıyorsunuz. Nasıl? Onu düşünüyorsunuz, bunu düşünüyorsunuz. O ne yaptı, bu ne yaptı, iyi mi, hasta mı oldu, ne yapabilirim, morali mi bozuk? Biri bir şeyler yazıyor, öyle değil mi? Sonra eve gidiyorsunuz, yolda, evde, her yerde bu mesai devam ediyor. Sanki günün 18 saati mesai yapıyormuş gibi kendinizi ikinci plana atıp başkaları için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çok yorucu. Aksaray'dan yazıyorum, eşimle birlikte dinliyoruz sizi. Eşim, iyi ki varsın, onu çok seviyorum ve bugün askerden gelmekte olan oğlumuz için de bir şarkı istiyorum diyor. Adem Olgun, hadi bakalım. Allah kavuştursun, gözünüz aydın. İstanbul'dan Hüseyin Tekirdağ'da sizi dinleyen oğluma, Serdar'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Sizin için de çalacağız, hiç merak etmeyin. Ebu Yaşar'ın bu şarkısını özlemiştik. Bugün aklıma geldi, dedim ki listeye bir ekleyeyim, vardır bunda da bir hayır.

ne doğru söylenmiş bir söz değil mi? Beni bir kere aldatırsan sana yazıklar olsun. Beni iki kere aldatırsan bana yazıklar olsun. Ama tüm bunlara rağmen 2, 3, 4 bine bine aldananlar da var. Aldanıyoruz. Niye? Kıyamıyoruz çünkü. Seviyoruz. Düzelebileceğini düşünüyoruz. Mücadele ediyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Kim için? Hiç değmeyecek insanlar için. Mersin'den Dilan, Arda'ya armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Mertcan, Selçuk, Mehmet Ali ve Murat abilerime armağan ediyorum diyor Emir. Zübeyde Demir, arkadaşlarımla dinliyoruz. Zeynep Eylül, Ramila ya da Ramila olabilir. Şengül, Kader, Yaren, Duygu Hazal ve bana güzel bir şarkı. Hanımlar harikasınız. Bizi hem dinleyin hem de dinletin, olur mu? Sevdiklerinize armağan etmeyi ve onlara tavsiye etmeyi unutmayın. Hadi gelin şimdi ezbere bildiğimiz bu güzel şarkıyı Koray Avcı'dan dinleyelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de çok güzel bir cuma gecesinde Kaan'la Geceye Ses Ver sizlerden gelen WhatsApp mesajlarıyla devam ediyor. Tokat'tan Abdülkadir ya da Abdülkadir, hangisini kullanıyorsunuz bilmiyorum. Yaz tatilimizin son gecesi ılık bir Antalya akşamından selamlar gönderiyoruz. Eşimle birlikte dinleniyoruz radyonuzun eşliğinde. Yarın 1 kilometre uzunluğunda yolumuza çıktığımız anda yine sizlerle birlikte olacağız inşallah. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Ne kadar güzel bir mesaj göndermişsiniz. Kazasız belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyoruz size. Sıradaki şarkı Konya Akşehir Yaşarlar Köyü'nde sizi dinleyen kızıma gelsin diyor dinleyicimiz. Allah bağışlasın. Bahçede Radyo 7 dinliyorum. Komşular da tiryakisi oldu. Bizim için de bir şarkı gelir mi? Mahir Odabaşı, Çorum eğitimci yazarmış. Memnun oldum tanıştığımıza. Bu güzel şarkıyı hem size hem de komşularınıza armağan ediyorum. Bizi tavsiye etmeye lütfen devam edin.

Gaziantep'teyiz. Mesut kardeşim Gamze ve eniştem Tuğrul'la Radyo 7'deyiz. Her zamanki gibi balkonda Radyo 7 keyfi yapıyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Denizli'den servis şoförü Nedim. İlk defa yazıyorum. Tüm Atçan şoförlerine bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Selamlıyoruz kaptanlarımızı. İzmir'den sevgi ve selamlar gönderiyorum. Tüm servis şoförü arkadaşlara armağan ediyorum diyor. Rıfat gönderdiği mesajda kaptanlarımız harikasınız. Sıradaki parçayı Tekirdağ Parla kuaförde çalışan kızım Beyza'ya ve sevenlerime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Allah sevenlerinizin sayısını arttırsın. Harika bir Müslüm Gürses yorumu şimdi radyolarınızda.

0: bana.
1: Aydın Nazilli'den Fatma'nın mesajıyla devam edelim. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Ahmet'e ve güzeller güzeli kızlarım Elif Naz ve Eliz Lina'ma armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın, ilk kez yazıyorum. İsmim Hilal, İstanbul'da dinliyorum. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim biricik eşim Hasan'ıma armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Burdur Altın Yayla'dan Ramazan Tanrı Öber Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yaklaşık 100 kişi sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Mahmut Divarcı kardeşime armağan ediyorum diyor. Orada bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Burdur Altın Yayla'ya eksik olmayın, sağ olun. Siz de bizi sevdiklerinize, yakınlarınıza tavsiye edin, olur mu? Çok sevdiğim eşime sıradaki parçayı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor Cem Özkan. Yol arkadaşım olduğunuz Kaan Bey, Balıkesir'den Eskişehir'e yolculuk yapıyoruz. Emine ben demiş, Emine Hanım hem size hem de yanınızda bulunan tüm yolculara ve kaptanımıza selamlarımızı gönderelim. Yollarda en iyi arkadaş tabii ki Radyo 7. Nasıl bir insanı yolculukta iyi tanıyorsak bir radyonun kalitesi de yolda belli olur. Hiç unutmayın, olur mu? Ferdi Tayfur tüm hayranları için söylüyor.

0: şehrin
1: geceleri. Yaşadığımız şehrin tüm geceleri ve bu gece hepimiz için güzel geçsin, hayırlı geçsin. Özellikle tüm çalışanlarımıza bu dileği iletelim. Gece boyunca sabaha kadar çalışacak olan emekçilerimize, vazife başında olanlara değil mi? Hastanelerde mesela şifa beklerken bizi dinleyenlere, onların yakınlarına selamlarımızı gönderelim. Zor bir gece geçirenler vardır. Partnerelim gece boyunca sabaha

bizim figanımızı duyacak olan Allah'tır. Bu nedenle dua ediyorum sürekli. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Alma. Evet, ah almamak lazım. Alabiliyorsan şu dünyada gönül alacaksın. Hepiniz hoş geldiniz. Talha Bora Öge ben. Dinlediğiniz program Gölge sizlerle. Gündüz 14, gece 24. Buradayım. Burası Radyo 7.

büyüdüğü yerden, anasının babasının ilgisinden sevgisinden çok uzakta olan bir genç ya da gençlik yıllarını bitirmiş orta yaş veya orta yaşın biraz üstünde olan ama sonuçta beklentilerinden çok uzak olan birinin iç feryadını söyleyeyim. Küçükken ne olacağımı hep merak ederdim herkes gibi. Ziyan olacağım aklıma gelmezdi.

Dedim ya, ziyan olacağım aklıma gelmezdi der çoğu. Öyle deme. O kadar çok insan çıkmazda hissediyor ki kendini. Çünkü çoğu yürüdüğü yolun sonunu şöyle bir görse karanlık. Aslında biz sonu Allah'a çıkmayan her yolda kaybolmaya mahkumuz. Kalbimizi acıtan, hayatımızı zindana çeviren ne varsa böyle doldurup heybeye gitmek lazım Yaradan'ın huzuruna. Ve demek lazım ki ya Rabbi, sen kırılanların, düşenlerin, yenilenlerin, yorulanların da Rabbisin. Merhametinle yaralarımı sar. Her şey gelip geçecek.

Usta bir gün kirana der ki, bazı insanlar çok şey bildikleri için susarlar. Bazıları da hiçbir şey bilmediği için susar. Bak evlat, yaşamak şakaya gelmez.

Kavgaların genelde kazananı olmuyor. Yani ya kaybediyorsun ya da daha çok kaybediyorsun. Kalp kırmamak önemli olan. İyilik yapabilmek elinden geliyorsa. Haklı bile olunsa özür dileyecek kadar asil olmak. Biz egomuzu kontrol edemediğimiz sürece o bizi kontrol etmeye devam ediyor. Ve böyle olduğu zaman dünya senin olsa neye yarar? Asla mutlu olamazsın.

hiç de fuzuli olmayan bir beytine rastladım. Ben orijinalini okuyayım, sonra tercümesini okuyayım. Radyonuzun sesi açık, gönlünüz açık değil mi? Program ziyan olmasına, öyle kaynayıp gitmesin arada, dinleyin. Diyor ki, demiş ki, vefa her kimseden kim istedim andan cefa gördüm, kimi kim bir vefa dünyada gördüm, bir vefa gördüm. Yani demiş ki, kimden vefa beklediysem ondan cefa gördüm. Bu vefasız dünyada kimi gördüysem vefasız gördüm. Vay.

Çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni. Şöyle bir bakmaya cesaretim yok.

Radyo 7'de gündüz gece programlarımda bazı hakikatleri daha sık vurgularım. Dinleyenler bilirler. Bunun nedeni her geçen gün yeni dinleyiciler kazanmamız, yeni gönüllerin dahil olması. O hakikatlerden biri şu: kainatı Allah bir denge üzerine yaratmış. Aslında insanlardan da bunu bekliyor. Her şey denge ister. Mesela saygı olmadan sevgi dengesini kaybeder. Ne demek istiyorum? Sevgi dediğimiz şeyin yarısı ilgi ise diğer yarısı da saygıdır. Şöyle ki, ilgisizlik sevgiyi öldürür. Saygısızlık da üzerine toprak atar. Bilmem anlatabildim mi?

Şimdi size bir soru soracağım. Sorunun cevabı için bir de ipucu vereceğim. Sonra da cevaplayacağım. Soru şu: karanlık nedir? Şimdi arabanda, evinde, iş yerinde biraz düşün. Karanlık nedir? Cevabına dair ipucu şu: soğuk nedirle aynı.

0: Peki, hızlıca cevabı verelim. Karanlık aslında ışığın yokluğudur. Aynen sıcaklık olmamasının soğukluk olması gibi. Bu nedenle sevgili dostum, fiziksel anlamda da ruhsal anlamda da biz ışık olmak zorundayız ki karanlıklar çoğalmasın.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

dendiğinde olaya sadece bir açıdan yaklaşmak doğru değil. İhanet çok geniş bir kavramdır aslında. Kapsamı geniştir. Dikkatli olmak gerekir. Büyük beladır. Rabbim her türlü hainlikten, ihanetten, her türlü hainden korusun hepimizi. Bak, verilen bir sözde durulmaması, bir insanın verdiği sözü tutmaması ihanettir. Beraber yürüyorsun yolda, tak, bir anda yalnız bırakıyor seni. Beraber çıktığın yolda. İhanettir. Umutları yok etmek. İhanettir. Nankörlük. O da bir çeşit ihanettir.

diyor ki şair, gidiyorum artık, kararım karar, yollarda engeller, bende hüzün var, gelmeyin peşimden sonuna kadar, yorulduğum yerde bırakın beni. Her günüm kapkara bir zindan gibi, basma kalıp her şey sıradan gibi, rüzgara kapılmış bir fidan gibi, kırıldığım yerde bırakın beni. Allah Allah. Uzak diyarlarda bulursam mekan, düşmanımdır o gün karşıma çıkan, bir gönül tahtına olursam sultan, kurulduğum yerde bırakın beni.

Gelemedim be mutlulukla yan yana. Acılı bir hayat revaymış bana. Kızıp da bütün cihana darıldığım yerde bırakın beni. Bırakın beni. Bütün kahrı, beni bütün kahrı sarsa da cihanın, arşın, dimdik duracağım her şeye karşın, yerle bir ederse bir kahpe kurşun, serildiğim yerde bırakın beni. Çiçekler açarsa hazan bağımda, baharı görürsem umut dağımda, yeniden doğmayı başardığımda dirildiğim yerde bırakın beni. Feryadımın aksi vurunca dağa, matemin cemresi düşer yaprağa, sessiz bir törenle kara toprağa, verildiğim yerde bırakın beni.

Ya beste güzel olacak, tamam, nameler. Onu söyleyen de böyle güzel söyleyecek, eyvallah, ama hep söylüyorum. Aşçı var ya, aşçı. Yani sanatçının sesiyle enstrümanları harman yapan adam çok önemli. Yani sen şarkıyı dinlediğin zaman şarkı seni içine alacak. Bunun yollarından, en önemli yollarından biri düzenlemenin iyi olması.

Bir insanı hayatından neden çıkarırsın? Hayır, hata yaptığı için değil. Bir insan, bir insanın bir insandan umudunu keserse biletini de keser.

Beni inceden duygulandıran bir hadiseden bahsedeyim ben. Bir garibenin garibanın, böyle içi dışı bir insanın hor görülmesine hem öfkelenirim hem de o insanın o haline üzülürüm. Nitekim bizim çırağımız da böyle bir gariban. Bir bakıyor ki böyle boynu yerde, etrafındakiler gülüşüyorlar, çağırıyor yanına, diyor niye gülüyor onlar sana? Ya diyor işte benim bazı sözlerime gülüyorlar, bazı hareketlerime gülüyorlar. Garipsiyorlarmış be usta diyor. Usta çırağına her zamanki gibi babacan diyor ki üzülme. Bak sen içine yönel. Dışından seni habersiz sansınlar. Ne güzel haldir ki o evlat. Sen akıllı ol, seni deli sansınlar.

0: feryat edersin divane gönlüm. Feryadın bülbül gibi gülşene kalsın. Gülmedi biliyorum yüzün şu fani dünyada. Varsın mahşere, ulu divana kalsın. Hayalle görünür dumanlı dağlar, eser samyerleri bozulur bağlar. Gözündeki yaşlar sel olur çağlar, durulur bir gün bırak zamana has. Vay, vay, vay. Gel be, açma sineme yâre. Bilirim seni mecnun eden bir kaşık hare. Dünya lokman olsa bulamaz çare. Derdimizin dermanı bırak Mevla'ya kalsın. Bırak Allah'a kalsın. Allah Allah.
1: Gölge sizlerle.

Bir zalıma derdini söyleme sakın. Bağışlar Rabbim çoksa suçum. Ah dostum, soysuzun ettiği bırak soysuza kalsın.

Sevgili dostlar, İnsan Allah yolunda bir adım attığı zaman halis niyetle, gösterişsiz, samimiyetle, ya yaradan bana ana vermiş, baba vermiş, evlat vermiş, nefes vermiş, güzellik vermiş, sağlık vermiş, hayat vermiş, güzelim ülkemizde, Türkiye topraklarında Müslüman olarak yaratmış. Sen onun yolunda şükür niyetiyle bir adım atacaksın. O yolda da canın yanacak. O yanmanın karşılığı mutlaka mükafatlandırılacaksın. İnan buna. Dünyada mükafat verir de ahiretteki misliyle olur. Ona da bizim ne aklımız ne gücümüz yetmez anlamaya.

Şoför kardeşlerim bizi severler, biz de onları severiz. Ekmeğini yoldan kazanan canlara da bir kamyon arkası yazısı tavsiye edeyim. Uzun bir yazı ama okuyanlar olur. Seni kaybetmemek için her şeye katlanan bir parçam vardı, artık öldü. Benim başım, senin canın sağ olsun.

Malumunuz ben demiyorum. Bizi yaratan diyor kitabımızda. İnsanoğlu aciz. Acizliği nedeniyle aynı zamanda nankör, aceleci. Bir sürü kötü huyumuz var. Ve sevgili dostlar, maalesef aynı şey bize yapılıncaya kadar birine ne kadar zarar verdiğimizi de anlamıyoruz. Bak düşün bunu, hak vereceksin.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, bir programın daha sonuna geldik. Gönül Dağ türküsüyle huzurlarınızdan ayrılacağım. Ama önce biliyorsunuz dua edeceğim. Sonra da hep söylediğim sözlerle veda etmiş olacağım. Şimdi dertlinin biri diyor ki, sonra anlatırım deyip hiç anlatmadığım dertlerim var. Sonra anlatırım deyip hiç anlatamadığım dertler. Yanındakilerden biri soruyor, hangileri? E diyor ki, sonra anlatırım. Ben de bugün kapanış duasında işte diyorum ki, anlatamadığınız o dertler var ya, Mevlam derman olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, Türkiye radyolarında günde iki program, bir tek bu kardeşinde, gündüz 14 gece 24'te. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi anı yaşa. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik